тебе пора.

hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Ankara'nın Pursakları ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Polat, 3 saldırganın da yakalandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in

ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi içinde mesaisine devam ediyor. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemeye ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları'yla Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. COP31 Başkanlığı'nı yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik Ada Ülkesi Fiji'de düzenlenen pre-COP açılışında konuştu. Bakan Kurum, daha fazla emisyon üretmememiz gerekiyor ve şimdi başlamalıyız dedi ve bunun bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyor. İstanbul'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışma sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Spor. Futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Benin'le oynanan hazırlık karşılaşmasında mavi beyazlı formayı son kez giydi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar efsane kaptanı gözyaşları ve alkışlarla uğurladı. Haberleri dinlediniz.

Haftanın ortasından, çarşamba sabahından, İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan, TRT Name Stüdyomuz'dan efendim sabahın namesi programıyla selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler onu gösterinceye dek birlikte olduğumuz, olacağımız sabahın namesi programı şu dakika itibariyle başladı. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim, güzel haberler alacağımız, sağlıklı, huzurlu, mutlu geçireceğimiz bir gün olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı. Birbirinden güzel şarkılar arka arkaya dinleyeceksiniz ve sonrasında sizin isteklerinizle saatler onu gösterinceye dek yola devam edeceğiz. Karayollarında durum, hava durumu her zaman olduğu gibi paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Asıl olan şarkılar, sizden gelecek olan istekler de programın asıl bölümünü oluşturduğuna göre bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hemen hatırlatmak isterim. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabilirsiniz. WhatsApp mesaj hattımız ise 0552 040 66 44. Programın ilk şarkısı ise Hüzzam makamında bir eser. Kadri Şençalar'ın Necdet Atılgan'a ait dizelerle bestelediği şarkısını Emel İşcan seslendiriyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Eserken sahilde güzel bir Meltem eriyor şu gönlüm bil ki kederden dedi Kemal Caner'i dinledik Rıdvan Tandoğan'ın bu Rast eseriyle. Mediha Şensancakoğlu da kendisine ait Nihavend şarkısını seslendiriyor. Marmara'nın incesinde yaşarsın.

Alparslan'ı dinledik, Kaleden Top Atarlar. Şimdi de Turhan Taşan'ın Kürdi eseriyle Hilal Şelebi geliyor mikrofona. Güfte Yalçın Benlican imzalı. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan? Üzüldüğün şeye bak.

Yahya Geylan'ı dinledik. Necip Mirkelamoğlu'nun Nihavend şarkısıyla şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Beraberliğimiz Necdet Varol'un Hüzzam eseriyle sürüyor. Serap Mutlu Akbulut seslendiriyor. Boyu fidan salınır.

Ataçergil'i dinledik Fethi Karamahmutoğlu'nun Şahin Çandır'ın dizeleriyle bestelediği Nikriz eseriyle. Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür. Şimdi de Ferit Sıdal'ın Kemal Şakir Yakar'ın dizeleriyle bestelediği Suzinak eserini Necla Özmen seslendiriyor. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Efendim, Necmettin Yıldırım seslendirdi Supi İdrisoğlu'nun Cevdet Kerim Kızrağ'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını. Aldığım her nefeste onu düşünüyorum dedi. Şimdi

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor, saatler 7.52 gösteriyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Tıpkı Meral Özhan gibi. Uşak'tan hayırlı sabahlar diliyor sevgili dinleyicimiz. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın diyor. Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, Name dostlarımıza diyerek hepimizi ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ve şarkısını, istek şarkısını dinlemeye başlıyoruz. Suat Sayın'ın şarkısı isteniyor. Nalan Altınörs seslendiriyor. Yalan Gözlerin.

Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Turhan Taşan'ın Nihavend şarkısını Faruk Salgar seslendirdi. İstek sahibimiz Mustafa Kınay'dı. Bu arada Meryem Sevin şarkının güftekarı, onu da atlamadan söylemiş olalım. Mustafa Kınay diyor ki, Kayseri'den selamlar. Mesai arkadaşlarım Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün, Alişan Zeylan, şube müdürümüz Harun Oğuz ve radyosu başında olan tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Teşekkürler. Şevki Şahinoğlu da Isparta'dan ulaşmış. Efendim aynı şarkıyı istemiş Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, Emel Sürücü, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'a ve bizlere, Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına da armağan ediyor. İyi ki varsınız diyerek, sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Sıradaki istek efendim, Hüzzam bir şarkı, düetle dinleyeceğiz. Seda Gökkadar ve Alper Ayorak birlikte seslendirecek Mehmet Bürün'ün bu eserini. İstek sahibimiz Hatay Antakya'dan Mehmet Andız. Efendim sonsuz, hepinize sonsuz selam ve sevgiler demiş. Hoş geldiniz diye eklemiş. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Canım eşim Serpil Hanım'a, kendime göremiyorum. Evet, oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, siz değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, değerli yapımcımıza, name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizlerin istekleri de bu güzel eserle yerine geliyor. Dönsen de artık sevemem seni.

Melda Kuyucu Kılıcı dinledik. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Amir Ateş'in Segah şarkısıydı. Güfte İlhan Behlül Pektaş imzası taşıyordu. Ali Özyener Gaziantep'ten sevgili.

günler, hayırlı sabahlar demiş İbrahim Halil Zengin, Nihat Yanar, Mehmet Diyacı ve tüm name dostlarıyla koro arkadaşları için istemişti. İsteklerini yerine getirdik efendim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Hüsnü Üstün'ün Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısı. Necmettin Yıldırım seslendirecek. Samsun'dan Seniha Cengiz Han, eşi Mehmet Bey, değerli misafirim, manevi kız kardeşim Dilek Hanım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz Dilek Hanım için çalarsanız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma.

0: Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Nazan Sıvacı seslendirdi bu şarkıyı. Nihavend makamındaki eser Teoman Alpay'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği eseriydi. İstek sahiplerimiz Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar'dı. TRT Name dinleyenler, şifa bekleyenler, yolda olanlar, gece çalışanlara armağan olsun demişler. Ayşe Erbay Karasu'dan sevgiler yollamış. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi günler dilerim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Aramıza da hoş geldiniz diyoruz. Ve efendim programımız devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmakta. İnebolu, Abana, Çatalzeytin yolunun 39 ila 41.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yollardaki durumu aktardık. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Müftesi Nuray Öngeç'e, bestesi Soner Özer'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendirecek. Efendim Çiğdem Öngeç Pekkaya, soyadlar benzer güftekarla. Çok değerli Sabahın Namesi yapımcıları merhabalar diyor. Güftesi Nuray Öngeç'e, bestesi Soner Özer'e ait şarkıyı sizlere ve tüm aileme armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, Ankara'dan en iyi dileklerimle demişler. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Ankara'dan Deniz Imızoğlu tüm sevdikleri için istiyor. Onu da ortak ettik sevdikleriyle birlikte. Cengiz Han Sönmez'e kulak veriyoruz. Geç kaldım.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, İç ve doğu kesimlerde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 25, Bursa ve İstanbul 23, Kocaeli

Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor. Saatler 8.29, Sabahın Namesi'nde beraberliğimiz devam ediyor. Hava durumunu da paylaştık efendim ve sırada bir İrfan Özbakır şarkısı isteği var. Sözler Fikret Şeneş'e ait. Reyhan Baş Samsun'dan sevgiler saygılar yollamış. Sevgili Dilek Hanım, değerli ekip, eşim, ablam ve dostlarım için rica ediyorum demiş. Bu güzel eseri armağan etmiş hepimize. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Uğur Heybeli bize ulaşan dinleyicimiz. Uğur Heybeli'nin isteği vardı. Şu anda ekranımda göremiyorum. Evet, Isparta Senirkent'ten sıradaki namemiz Engin, Gülhan, Gülçin, Fatoş ve Asya Heybeli'ye armağan olsun diyor sevgili dinleyicimiz. Armağandır dedik, onları da ortak ettik. Şarkıyı Emel Sayın'ın sesiyle dinliyoruz. Hangi rüzgar attı seni?

bestelediği bu Rust şarkısıyla. Oktay Ançer, Erciş'ten selamlar, sevgiler. Yeni günün bütün güzellikleri, pozitif enerji katsın yurdumuzun her tarafına deyip bu eseri eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma, siz kıymetli sunucumuz, programı hazırlayan kıymetli yayın ekibi diyerek armağan ediyor bizlere de. Teşekkür ediyoruz. Emine Atamer, sıradaki eser demiş, göremiyorum. Berrin Hindistan ve Güner Okan'a, sizlere ve ekibinize armağan olsun diyor. Ufuk Erdem, Ankara'dan ulaşan dinleyicimiz de TRT NAME çalışanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrilerini ortak etmiş. Denizli'den Yunus Şenocak, İzmir'den Canan Çelik, ki yeni bir isim hemen fark ediliyor. Onlar da sıradaki şarkıya ortak oluyorlar. Efendim, sıradaki esere geçiyoruz. Ziya Taşkent'in bir Hicaz şarkısı istenmiş. Meslem Özşimşir seslendirecek eseri. İstek sahibimiz ise Antalya'dan Hürriyet Gürsel Kuzu. Ekibinize ve dinleyen herkese armağandır diyor. İyi yayınlar diliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim. Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim.

Duman duman tütüyorum, o yaktığın yerdeyim ben. Esma Başbuğ'dan dinlediğimiz güftesi Sadık Atay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıydı. İstekler vardı Sadık Hüdayi Keyvanoğlu. Uşak'tan tüm ekibe kolaylıklar, sağlıklı güzel gün, güzel bir gün dilemiş. Ve bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve TRT Name dinleyicileri, herkes için istemiş. Coşkun Bakan TRT Name ekibine ve dostlarıma hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ettik. Sıradaki eser Osmani Atakı'nın güftesi, bir hüzzam şarkı. Şükrü Tunar bestelemiş, Kemal Caner seslendirecek. Sinan Öksüzoğlu'nun isteği yerine geliyor. Trabzon Ersin'den selamlamış. Eski Pazar Çay Fabrikası müdürü arkadaşım Halil İbrahim Kurnaz ve fabrika çalışanlarına, ayrıca Ersin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu ve sevgili arkadaşım Abdurrahman Beşir'e armağanım olsun diyor. Armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Bir zamanlar maziye bak, ne kadar şendik.

Emel Sayın'ı dinledik. Tanrım Beni Baştan Yarat, Muzaffer Özpınar'ın şarkısıydı. Efendim, Güfte Ali Tekin Türe'ye aitti. İhsan Demirci Adıyaman'dan ulaşıp istemişti ve radyo dostlarını saymış, ekibimizi de ortak etmiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser, İsmet Köklü Kayseri'den selamlar, sevgiler yollamış. Sıradaki eseri TRTname dinleyen bütün dostları için istemiş. Zeki Gül Eskişehir'den, Baston'un başkenti Devre'ye selamlar olsun diyor. Zeki Gün, biri Gül öbürü Gün, Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler yolluyor. Ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına, polis emeklisi Nuri Şen'e, ailesine, tüm name dostlarına, herkese armağan ediyor. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar, sağlıklı günler demiş, Eskişehir'den selamlar yollamış. Sizi de ortak edelim. Asıl istek sahibimizse Hatay Antakya'dan Abuş Bakır, başarı mutluluk temennisiyle güne başlamanızı diliyorum demiş. Efendim, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve Türk sanat müziğini seven herkese armağan ediyor. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den, programda çok değerli emekleri geçenlere teşekkürler, çalınacak bütün şarkılar sizlere armağan olsun diyor. Konya'dan Yıldırım Güldeste, sizi de ortak edelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Erdoğan Berker, Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelemiş bu rast eseri, Şakayık.

Haşa taşı dinledik, yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey dedi Kürdi İlyas makamındaki eserin güftesi. Faik Ali Ozan Soy'a aitti, Sadi Hoysses'in bir eseriydi. Mehmet Gücüyener, bereketle, sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle birlikte demiş. Güzel günler dilemiş, yaşam paylaşınca güzel diyor. Ve vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve aileleri de diyerek radyo dostlarımızı da sayıyor efendim. İsteklerini yerine getirdik sevgili dinleyicimizin. Son saatimize girdik bile, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Üftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait şarkı isteniyor. İstek sahibimiz Bolu'dan Polat. Yayın ekibine İstanbul Güzelce'den Zekeriya Ayhan ve Hayati Karademir'e armağandır diyor. Efendim Şahap Ünal Uşakeşme'den torunu Ares için ulaşıyor. Fatma Ateşok Çanakkale'den mutlu günler dilemiş. Name dostlarına, sizlere armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Muhayyer bir eser. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor.

Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Neşe Öztaş'ı dinledik Musafer İlkar'ın bu Hicaz şarkısıyla. Mersin'den Gülten Duran, eser kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır. Değerli emekleriniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eser bir Kürdi ile Hicazkar Selahattin Pınar şarkısı. Güfte Rıza Polat Akkoyunlu imzalı. Ayfer Er seslendirecek. Hasip Uygun'un isteği yerine gelecek. Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yollamış Name dostlarına. Siz çok kıymetli TRT Name yayın yapım ekibine armağan olsun demiş. Şahap Ünal'ın isteğini de yerine getiriyoruz. Ve efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Yalancıdır hep aynalar. Gir kalbime, gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var.

Teoman Volkan Özselçuk seslendirdi Avni Anıl'ın Nihavend şarkısını. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. İstek sahibimiz ise, bu arada Ümit Yaşar Özcan'ın dizeleriydi, onu da söyleyelim. İstek sahibimiz ise Güler Sunar Karahan. Dikili'den ulaşan sevgili dinleyicimiz. Efendim radyo dostlarını saymış tek tek. TRTname dostlarına demiş, Güzide sunucumuza, hazırlayan Yelda Hanım'a diyerek bizleri de ortak ediyor. Çok teşekkürler, sağ olunuz, sizler de iyi ki varsınız efendim. Sırada bir Nihavend şarkı, Ünal Narçın, Aşık Yener'in dizeleriyle bestelemiş, Ataşehir'den Özgül Uğurtay için seslendirecek Emel Sayın bu şarkıyı. Emel Sayın seslendirecek dedik. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Arka arkaya güzel şarkılar dinledik. Önce Yahya Geylan, Muhayyer Kürdi bir eser seslendirdi. Yusuf Nalkese'nin şarkısı Veda Buhsesi dedi. Orhan Seyfi Orhon dizeleriyle bestelenmiş bu şarkıyı Mehmet Turan istemişti. Kahramanmaraş Afşin'den selamlar yollayarak hemşehrilerine armağan etmişti. Fatma Ateşok Çanakkale'den sağlıklı mutlu günler dilemiş. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum demişti. Onu da ortak ettik bu güzel esere. Sonrasında Mehsem Özşimşir, efendim Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle Kerem Güney'in Hicaz namelerinin buluştuğu şarkıyı seslendirdi. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni dedi. İstek sahibimiz Bolvadin'den İbrahim Özdemir'di. Kendisine, bana, ekibimize, dinleyicilerimize, herkese armağan etmiş, teşekkür ediyoruz. Elif Gireşçi bir İrfan Özbakır şarkısı seslendirdi sonrasında. Güfte Ayhan İlter'e aitti. Hüzzam makamındaki eseri kim istemişti efendim? Selahattin Erzi, Adana'dan ulaşan sevgili dinleyicimiz. Çok incesiniz, çok teşekkürler, sağ olun. Hakkımıza güzel şeyler yazmış yine. Eşi Yıldız Hanım ve ekibimizi ortak edip başarılı yayınlar dilemiş. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri dedi sanatçımız. Ve Melihat Gülses de Musa Süreyya Bey'in Hüzzam şarkısını seslendirdi. Yasemin Yiğit, torunlarım, kızlarım ve eşim için istiyorum deyip istemişti. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Ergül İşgüzar ve Salih Sergin'e armağan ediyorum demiş. Doğum günü olanları kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim. Leyla Çabuk da Ordu'dan name dostlarını ortak etmiş. Onların isteklerini yerine getirdik efendim. Sırada Ekrem Güler'in Nihavend şarkısı var. Hamiyet Turan seslendirecek. İstek sahibimiz Kemal Özkul Tavşanlı'dan ulaşmış. Bugün benim doğum günüm. Kendim ve eşim Sündüz Özkul için rica ediyorum. İyi ki varsın.

yaşınız demiş. Kemal Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı ömürler diliyoruz sevdiklerinizle birlikte. Nice nice günler ve yıllar beraberce yaşayın inşallah. Hamiyet Turan seslendirecek dedik. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem.

Bilgi yerinde olmadı. Esra İçözü dinledik. Zübeyde Yalın Öktem'in bu Hicaz şarkısıyla bir yandan da dinlemeye devam ediyoruz. Ama programın da sonuna geldik. Cem Kerem istemişti eseri. Ali Aydoğdu, Ceyran Şimşek Ayar, Tuncel Erol, Maya Türköz, ortak olan sevgili dinleyicilerimizdendi. Zeki Ayhan, İlke Hilal Şensöz, Ehsan Özdoğan, Zeki Özceylan, Mehmet Üstün Barutçu sizleri de bu güzel esere ortak ettik. Ve son eser Doğan Çizmeci Turgutlu'dan ulaşan dinleyicimiz, bugün Gülsüm'le olan 37 yıllık hayat türkümüzün yıl dönümü diyor. Aynı yolda aynı gönülde geçen 37 yılın ardından dileğimiz sağlıkla, sevgiyle nice yıllara el ele yürümek. Bu sabahın en güzel namesi Gülsüm'üme ve 37 yıllık yol arkadaşlığımıza gelsin diyor Doğan Çizmeci. Efendim, siz aslında en güzelini yazmışsınız. Sağlıkla, huzurla, el ele, sevdiklerinizle, eşiniz Gülsüm Hanım'la ilerlemeye, yol almaya devam edin. Nice nice yıllar diliyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Yıl dönümünüz kutlu olsun efendim. O 37 yıla da bir maşallah diyoruz ve şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Sebahattin Hizmetli'nin Nihavend şarkısını Bekir Ünlü Atayer seslendirecek. Evimde huzurum, gönül güneşim diyecek. Biz bu şarkıyla veda ediyoruz. Herkese de armağan etmiş olalım. Yelda Karagöz Özer, Ferda Seher Topçu, Dilek Demir Bilek Topçu. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla Cuma sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. Ankara'nın Pursakları ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Karahan, finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam dedi. İhtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresi

9 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için denize açılan İlker Mızrak'tan haber alınamadı. Kayıp maden işçisi için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Benin'le oynanan hazırlık karşılaşmasında mavi beyazlı formayı son kez giydi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar efsane kaptanı gözlemledi.

0: Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Husiler, Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi.
1: Spor.
0: Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçti ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başladı. Türk Telekom konuk ettiği Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Temsilcilerimizden Tofaş ise deplasmanda son Euro Cup şampiyonu Bourg-en-Bresse'i 89-82 yenme başarısı gösterdi. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her gün olduğu gibi bu yayınımızda da günün öğlene uzanan saatlerini nostaljik namelerle, unutulmaz eserlerle renklendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz TRT Name dostlarımıza Türk müziğinin en özel şarkılarını sunacağız. Bugün programımız Segah makamında eserlerle başlıyor. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısını Seçil Heper'den dinliyoruz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

Nesin Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık. Sanatçı beste ve güftesi Rüştü Şardağ imzalı Segah Şarkı ile konuğumuz oldu. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi dedi. Ve birlikteliğimiz yine nostaljik paylaşımlarla devam ediyor. Şimdi bir Yeşilçam şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özsan'ın sesinden de dinlemeye aşina olduğumuz bu sevilen Mustafa Seyran bestesini bu defa Emel Sayın'dan dinliyoruz. Güfte Mehmet Erbulan imzalı. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

60'lı yıllardan bu yana seslendirmiş olduğu şarkılarla, sunduğu eserlerle, yaptığı albümlerle Türk müziğine hizmet etmeye devam eden değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Vecdi Bingöl'ün sözlerini yazdığı Bir Saadet'in kaynak şarkısı seslendirdi. Segah makamındaki bu eserin ardından şimdi yine kardeş makam olan Hüzzam makamındaki bir şarkıyla 90'lı yıllara uzanacağız. Samime Sanay'ın 91 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum ve bir diğer adıyla Seviyor isimli albümünden bir Faruk Şahin bestesi dinleyeceğiz. Güfte İrfan Türkoğuz imzalı. Kader dedim sensizliğin adına. Yuvam boş, gönlüm boş, kollarım bomboş. Doyamadım bu sevdanın tadına. Gecem boş, rüyam boş, ellerim bomboş.

Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Yaşar Özel'e kulak verdik. Her zaman birleşsin bizim yolumuz, hüsrana uğramasın diye sonumuz, dilek ağacına mendil bağladım dedi. Evet, güzel dileklerle, iyi dileklerle bezenmiş bir Alaaddin Şensoy şarkısına kulak verdik. Bu güzel dizeler ise Salih Korkmaz imzalıydı. Şimdi yine şahane dizelerle bezenmiş bir Zekai Tunca bestesi dinleyeceğiz. Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı Hüzzam şarkıyı Zekai Bey'in kendi sesinden dinleyeceğiz. Bu eser aynı zamanda sanatçının 2007 yılında yayınlanan Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer almakta. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen?

Hasan Eylen 2012 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünden Şekip Ayhan Özış'ın Hüzam şarkısını seslendirdi bizler için. Programımızın şimdiki bölümünde ise Hicaz makamında şarkılara kulak vereceğiz efendim. İlk olarak Ahmet Özhan bizlerle birlikte olacak. Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Faruk Nafız Çamlıbel imzalı şarkısını seslendirecek. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok diyecek.

ve Radyosu'nun değerli sanatçılarından Mehmet Şafak, Kadri Şençalar'ın Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Biliyorsunuz her yayınımızda Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan önemli yazar ve şairlerin sözlerini ya da şiirlerinden dizeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bazen değerli sanatkarların, yani farklı alanlarda sanat eserlerini sunmakta olan sanatkarların da sözlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise çok önemli bir mutasavvıf, kıymetli alim, ilmiyle insanlara yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşacağız. İnsanın kanadı gayretidir demiş Mevlana. Gerçekten de ne kadar sade ama bir o kadar derin bir cümle sarf etmiş. Biliyorsunuz yaşadığımız her gün elbette birbirinin aynı olmuyor. Yaşam yolculuğu bazen engebeli, çokça telaşlı ama illaki umut dolu bir yolculuk. Her neyle mücadele edersek edelim, hangi sınavlardan geçersek geçelim, hayatın, Yüce Yaradan'ın bahşettiği bu mucizevi güzelliklerin kıymetini bilmeye devam edelim. Umutsuzluğun baş gösterdiği her an başımızı kaldırıp uçsuz bucaksız gökyüzüne bakmayı ve bu şahane evrende bizim de payımıza düşecek mutlu günler olduğunu lütfen unutmayalım. Geleceğe dair tüm gayretimizle sevmeye, yürümeye, gülmeye ve gelişmeye devam edelim. Evet, bu iyi dileklerle yine harika şarkılarla yolculuğumuza da devam edelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Hasan Lami Güray'ın kaleme aldığı bir Saadettin Kaynak şarkısı seslendirecek. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Esma Başbuğ bir Saadettin Kaynak şarkısı seslendirdi. Hicaz makamındaki eserin sözleri Hasan Lami Güray imzalıydı. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım dedi. Kırık bir kalbin yankısıydı adeta bu dizeler ve nameler. Şimdi ise birlikteliğimize yine bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam etmek istiyoruz. İki değerli sanatçımız Kemal Caner ve Nazan Sıvacı beraber seslendiriyorlar. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktün başka yar seçer diye.

Üstü Üstü'nün sözleri Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısında Zeki Müren'i ağırladık. Sen sevgini bana sakla dedi sanatçı. Efendim Hicaz makamındaki eserlerin ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programına Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyoruz. Günümüze yaklaşıyoruz. Aylin Şengün Taşçı'nın 2006 tarihli Aşktan Yana isimli albümünde yer verdiği Amir Ateş bestesini dinleyeceğiz beraberce. Sözlerini Melek için kaleme aldığı bu unutulmaz eser aslında hepimizin de hafızasında, eminiz sizler de dinlerken eşlik edeceksiniz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Benim güzel beyaz gülüm, böyle mi geçsin bu ömrüm? Tek sevgilim şen bülbülüm, beni artık anlasana. Ali Osman Akkuş, Teoman Alpay'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla bizimle birlikteydi. Gerçekten bazen sevdalarda, ilişkilerde karşılıklı anlayış çok önemli kıymetli dinleyiciler. İnşallah sizler de kalbinizi, ruhunuzu bütünleyen, sizi gerçekten anlayabilen kişilerle yan yana yürürsünüz bu yolculuğu. Efendim, şimdi yine aşka dair, sevdaya dair 90'lı yılların en özel şarkılarından birinde Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan ve albümüne ismini veren şarkısı, bir Turhan Taşan bestesi, Güfte Yalçın Beynican imzalı. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

sevilen eserleri genç yorumcularımızdan da dinliyoruz. Yavuz Karabulut bizlerle birlikteydi. Alişen Ozan'ın Güftesi Ayten Uğuralp imzalı Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Şimdi ise 70'li yıllara uzanacağız. Seçil Eper'in ilk olarak 1974 yılında seslendirdiği, 90'lı yıllarda da yeniden seslendirerek dinleyicilerine sunduğu çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi Güfte Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Saadettin Öktanay'ın güftesi Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısını Selma Ersöz'den dinledik. Bu eser aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de çokça seslendirilmişti. Özellikle yönetmen Metin Erksan'ın 1971 yapımı Feride filminde Emel Sayın tarafından seslendirilmişti. Ayrıca yine değerli sinema sanatçılarından Göksel Arsoy da bir Yeşilçam filminde sesiyle hayat vermişti bu şarkıya. Evet, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi Muazzez Ersoy'la yine geçmişe uzanıyoruz. Sanatçının 1998 yılında yayınlanan Nostalji 4 albümünden Rüştü Demirci'nin Muayyer Kürdi şarkısını dinliyoruz. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Hüner Coşkun Er'i dinledik. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık ve Yıldırım Gürses bestelerinden oluşan bir potpuri sundu bizlere. Kürdeli Cazgar makamındaki bu güzel şarkıların ardından şimdi Nihavend şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Erol Bingöl'e kulak vereceğiz. Hasan Şanlıtürk'ün güftesi Mustafa Baki Sunay'a ait Nihavend şarkısını dinleyeceğiz değerli sanatçımızdan. Bir yaz sabahı kumsalda seninle tanışmıştık. Tatlı güzel bir yemini dudaklarda anmıştık.

tatlı güzel bir yemini dudaklarda anmıştık. Tatlı güzel bir yemini dudaklarda anmıştık.

zarafet, bir incelik vardı. Aşkı inkar edişinde benim bir güzellik, bir zarafet, bir incelik vardı. Ufacık tefecikti sevgilim, sende bir başkalık vardı. Ufacık tefecik.

sende bir başkalık vardı. Ufacık tefecikti sevgilim

Geçmiş Zaman Olur Ki programında makamlar arasındaki yolculuğumuz devam ediyor. Nihavend makamının ruhumuzda bıraktığı güzelliklere şimdi bir Osman Nihat Akın bestesiyle devam edeceğiz. Dilek Türkan bizlerle birlikte olacak. Şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Meliaç Gülses anonim bir nehavend eserle konuğumuz oldu. Aman Avcı vurma beni. Evet efendim, programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine birbirinden güzel şarkılarla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bu arada bizleri iletileriyle yalnız bırakmayan, yurdumuzun dört bir köşesinden o güzel mesajlarını ileten kıymetli dostlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belki ismen buradan tüm dostlarımızı anons edemiyoruz. Ancak ülkemizin bize o güzel diye yerlerinden, şehirlerinden ulaşan kıymetli dostlarımız, Bursa, Ankara, Manisa, Turgutlu'dan iletilerini yollayan dostlar, Uşak, Adana, Balıkesir, Erdek'ten yine mesajlarını ileten sevgili dostlarımız, Mersin, Anamur'dan, Edirne, Uzunköprü'den, Kayseri'den, Antalya'dan bize ulaşan dostlar, Kuşadası, Aydın, Efeler, İzmir ve Tokat Ormanbeyli'den o güzel mesajlarıyla yanımızda olan sevgili dostlar, hepinize selam olsun. Mesajlarınızı alıyoruz, güzel dileklerinizi alıyoruz ve günün devamı için bu güzel mesajlar da bize motivasyon kaynağı oluyor. Tıpkı bizim şarkılarımız gibi umut ediyoruz bu güzel şarkılar da sizin için birer motivasyon kaynağıdır. Şimdi gelin yine onlardan birini dinleyelim. Bir Alaaddin Şensoy şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayalım. Aşkı içtik ballar gibi.

Şarkıların duygu dolu dünyasında yine bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaştık. Muayyer Kürdi'den Nihavend'e, Segah, Hüzzam'dan Hicaz'a uzanan harika bir repertuar sunduk. Yarın yeniden TRT Name mikrofonlarında buluşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Meda Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir Saadettin Ökten Ay şarkısı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuşuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gayret çağrısının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin yolunu açmak için ter döküyoruz, durmak yok, yola devam dedi. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli polis Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu hastanede şehit oldu. Saldırgan kendini başından vurdu. Kaçan şüpheliler yakalandı. Şehit polis için taziye mesajları peş peşe geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şehidin ailesine sabır temennisinde bulundu. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ortak tarih ve kültür bağlarına dikkat çekti. Bu bağın adalet mekanizmalarına da yansıtılması gerektiğini vurguladı. Adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Bakan Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları toplantısında konuştu. Türk turizmi yükseliyor. Sürdürülebilir turizm programı dünyaya örnek oluyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde Türkiye 2019'dan bu yana 11 basamak

insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz dedi. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzalandı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe'nin tüm yurdu kapsaması için çalışma sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Yerli ve milli otomobil TOG satışlarda zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Eylül'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Elektrikli araç pazarındaki payı %44'e ulaştı. Sunulan cazip kampanyalarla TOG'un Ekim ayında da liderliği koruması bekleniyor. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kayıp 4 yolcuyu arama çalışması sürüyor.

alındı. Soruşturma bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını kapsıyor. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden ikisi aranıyor. İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 3 ilçedeki operasyonda 108 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı. İl jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda

0: Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçti ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Sinop 21, İstanbul 23, Muğla 25, Adana 28, Samsun 20, Rize 19, Kars 14 ve Erzurum 13 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba saatimiz 13, her dem nefeste birlikteyiz. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde her zamanki gibi Mete Çelik var. Rahmi Göçmen, ritim sazlarımızda ve de perküsyonlarımızda. Efendim, bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim Alican Vatanperver. Hemen yanındaki koltukta da programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve size akvaryumdan el sallıyorlar efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Efendim, konuğumuz İstanbul Radyosu'nun, TRT İstanbul Radyosu'nun çok önemli hanım seslerinden, çok şık, çok zarif, çok güzel bir hanımefendi. Nevra Günay. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Bu ne güzel bir karşılama.
0: Efendim, bizim konuklarımız bizim için çok değerliler.
1: Kesinlikle.
0: Onun için biz konuklarımız için neler söylesek az aslında. Bizi kırmıyorlar, buraya geliyorlar, bizimle birlikte program yapıyorlar, biz onlara minnettarız. Efendim, sevgili Nevra, seni çok iyi görüyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok şıksın.
1: Çok sağ olun.
0: Her zaman şıksın, bugün de ayrı bir şıksın. Herhalde bizim programımıza geleceksin diye böyle bir şıklık içerisindesin.
1: Biraz daha özendim diyebilirim.
0: Peki. Hayat nasıl gidiyor Nevra?
1: Gayet güzel, çok şükür her şey yolunda. Ama bugün tabii burada sizlerle birlikte olduğum için kendimi çok daha keyifli ve mutlu hissediyorum. Bunu da söylemek istedim.
0: Burada. Nasıl, beğendin mi bizi, arkadaşlarımızı, ekibimizi?
1: Vallahi şahane, ruhunuzun tüm güzelliklerini icranıza yansıtıyorsunuz. Biz de tabii ki burada ne yapıyoruz? Mest oluyoruz ve huşu içinde sizi dinliyoruz.
0: Dinliyoruz. Peki tabii o ki. Zaman huşu içerisinde bizi dinledik ya. Sevgili dinleyenlerimiz diyor ki acaba biz bu huşu içerisinde dinlemelerimizi bir de Nevra Hanım'la yapabilir miyiz diyor.

0: Macera, ne yapabiliriz seninle?
1: Efendim şöyle bir şey yapabiliriz. Bir Nihavend Fantezi eserle programımıza başlayabiliriz. İlk eserimiz Hatırla Sevgili O Mesut Geceyi. Çamların altında verdiğin Buse'yi diyoruz. Güfte ve beste Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait efendim.

0: Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Ağzına sağlık sevgili Nevra.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de gönüllerinize sağlık.
0: Şimdi bu programda bir değişiklik yaptık. Normalde biz konuklarımızla önce sohbet ediyoruz, sonra şarkı söylüyorduk ama şimdi seninle şarkıyla başladık. Bugün canım böyle istedi. Seni bir an önce sevgili dinleyenlerimize duyurmak istedim. Ama şimdi sorularımıza geliyoruz.
1: Haydi bakalım.
0: Şimdi bizim dinleyenlerimizin çok güzel bir isteği var. Diyorlar ki biz konuklarınızla...

0: tanısak bile onların kendilerini bize tekrar bir tanıtmasını istiyoruz. Farklı detaylar varsa onları da bilmek istiyoruz diyorlar. Nevra, sen kendini kısaca sevgili dinleyenlerimize bir tanıtır mısın?
1: Kısaca nasıl tanıtayım, nasıl sığdırayım şimdi?
0: Uzunca tanıtabilirsin.
1: Çok teşekkür ediyorum, şaka yapıyorum. Ben İzmir Ödemiş doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise eğitim öğretim yılımı Ödemiş'te tamamladım. Daha sonra Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünden mezun oldum. Bu arada okurken aynı zamanda 1998 yılında TRT kurumumuzun açmış olduğu İstisna Kitli Ses Sanatçısı sınavını kazanarak görevime başladım. 2002 yılında da kadroya geçtim. Bugünlere kadar geldik. Ama tabii bundan öncesi var. Hani bana bu miras kim bıraktı? Türk sanat müziği aşkını, sevdasını,
0: Evet.
1: tutkusunu bana
0: Ben
1: kim?
0: sormayayım, bazı şeyleri sen söyleyebilirsin. Yani açıklamanı yapabilirsin ben sormadan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, babamdan gelmiş bana bu miras. Babamdan geçti
0: Peki
1: diyebiliriz.
0: babamdan geldi dediğin zaman baban da şarkı söylüyor muydu veya bir şey çalıyor muydu?
1: Evet, ben kendim bildim bileli zaten müziğin içinde doğdum diyebilirim. Taş plağımız ve radyomuz eşliğinde kulak dolgunluğu, eserlere aşina olmak ve Türk sanat müziğine hemhal oldum diyebilirim. Babamın evet sesi çok güzeldi. Çok güzel şarkılar söyler. Sesinin renginde biraz Tanju Okan'a falan da benzetirim. İşte Yıldırım Gürses, böyle gür, tenör, bir güzel bir sesi vardır. Rengi çok güzeldir. Babam diye söylemiyorum. Long player'imiz, pick-up'ımız vardı. 45'likler, 78'lik, işte 33'lük plaklarımız falan. Böyle sürekli işte Muazzez, Abacılar, Hamiyet Yüce Sesler, Müze Ansenarlar, Zeki Müranlar. Yani şu an hemen anında aklıma gelenleri söylüyorum. Sürekli bunları dinliyorduk ve babamın musiki şinas eşleri, dostu vardı. Bizlere gelirlerdi, çalarlardı, söylerlerdi. Böyle bir meşkin içinde
0: Yani senin eğitimin aslında
1: gark
0: aile
1: oldum.
0: içerisinde başlamış.
1: Evet, aynen.
0: Aile
1: Kesinlikle.
0: içinde başlamış. Ondan sonra ilkokul, ortaokul, lise ve onun akabinde konservatuar eğitimiyle sen Türk müziği içerisine iyicene
1: Evet,
0: duhul ettirsin.
1: pişirerek. Teşekkür ederim. Tabii bu arada şeyi unutmamak lazım. Lise son sınıf öğrencisiyken Ödemiş Muski Derneği'nde çalışmalara başladım. Şefimiz Ahmet Özçağlayan'dı. Kendisi de bir klasikçiydi. Neoklasik ve klasik eserlere çok ağırlık verirdi cemiyette. Ve orada tabii ki aşkım daha da bir kabardı diyelim. Muski olan aşkım. Sonra kendisinden rica ettim ve babamdan izin alarak da dedim ki ben konservatuar okumak istiyorum. Dolayısıyla Ahmet hocam da beni bir hocayla tanıştırdı. Daha sonra hocam da hayat yoldaşım, hayat arkadaşım, eşim oldu. Dünya evine girdik hocamla.
0: Kim o?
1: Sonra pırlanta gibi de bir oğlumuz oldu.
0: Evet.
1: Evet, kendisi de emekli oldu. TRT İstanbul
0: Kimdi o?
1: İzmir Radyosu ses sanatçısı Turgay Kızıltuğ. Buradan
0: Heh.
1: selamlarımızı, sevgilerimizi
0: Evet
1: iletelim
0: Turgay,
1: kendisine.
0: bizden de sana çok selamlar.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Daha çok uzun bir...
0: çok uzun. Şimdi bunları programın içerisinde yayacağız. Şimdi
1: Anlaştık.
0: yani aslında müzik ruhu, müzik aşkı sana çok uzun yıllar öncesinden, çocukluktan geliyor. Böyle yıllar yıllar yıllar geliyor ama biz diyoruz ki yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

0: Mete, eline sağlık. Neve, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de nefesinize
0: Epeydir bu
1: sağlık.
0: şarkıyı biz bu programda çalmıyorduk. Güzel oldu, değişik oldu, hoş oldu.
1: Evet,
0: Ağzına
1: çok
0: sağlık,
1: teşekkür
0: ruhuna
1: ederim.
0: sağlık. Bu arada şimdi konuşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi bir yere kadar gelmiştik, bir yerde kaldık. Şimdi oradan devam ediyoruz. Turgay'dan geldik. Dedin ki oğlumun babası. Ha,
1: Evet.
0: demek ki şimdi senin bir tane oğlun var. Bu oğlunun müzikle bir alakası var mı?
1: Oğlum İzmir'de Işılay Saygın Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Beykent Üniversitesi'nde tam burslu oyunculuk eğitimi aldı.
0: Oyunculuk eğitimi aldı. Ha, bak şimdi, bak başka bir yere geldik şimdi. Yani oğlun oyuncu mu yoksa?
1: Aynen, aslında oyuncu, çok da iyi yapıyor işini. Ama ondan öncesinde de bir solo tekli albüm çıkardı. Baya böyle milyonlara hitap etti. Güzel bir
0: Şarkı
1: çıkış
0: söyledi.
1: yaptı. Evet.
0: Ha, normal müzik albümü de var.
1: Evet, yaptı.
0: Şarkıcılık yaptı ama ondan sonra oyunculuğa mı karar verdi?
1: Evet, aynen öyle oldu.
0: Aslında ben bunları biliyorum da, bildiğim şeyleri sevgili dinleyenlerimize seni böyle ittire ittire onları anlatmanı istiyorum. Aslında
1: Evet.
0: oğlun çok yakışıklı, çok güzel bir çocuk.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok da güzel rol yapıyor. Çok da güzel oynuyor. Ben biliyorum. İsmini söylesene sevgili
1: Evet,
0: dinleyenlerimize.
1: Can Kızıltuğ.
0: Can Kızıltuğ, dizilerde sıkça kendisini görüyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Bundan sonra ismine bakıp da görürseniz çok yakışıklı.

0: Çok güzel bir çocuk, çok da güzel rol yapıyor, çok da güzel oyunculuğu var.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah daim olsun başarıları.
0: Şimdi bundan sonra devam edeceğiz. Burada kaldık, noktayı koyduk.
1: Okey.
0: Oğlunla birlikte burada mı yaşıyorsunuz, yoksa oğlun başka bir yerde mi yaşıyor?
1: Evet, burada yaşıyoruz.
0: Burada beraber
1: Çocuklarımla.
0: yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çocuklarınla, bir
1: Evet.
0: tane de kızın var. Biraz
1: Evet.
0: sonra kızından da
1: Olur.
0: bahsedeceğiz.
1: Tamam.
0: O da çok şeker bir şey zaten. Ondan da bahsedeceğiz. Ama ailen İzmir'de.
1: Evet.
0: Sen buradasın.
1: Aynen.
0: Bir ayrılıklarınız var değil mi? Üzülüyorsun tabii ki onları
1: Tabii ki,
0: göremediğin için. O
1: evet.
0: zaman şöyle bir şarkı söyleyelim mi? Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Evet, söyleyelim
0: Öyle
1: ama
0: boynu bükük. Duruşum ondan.
1: bu şarkımızı bir de
0: Bir hikayesi var. Onu senden alalım.
1: hikayesinden önce ben Jülide ablama armağan etmek istiyorum. O da çok seviyor biliyorsunuz bu
0: Ha,
1: şarkıyı.
0: efendim Jülde de benim eşim arada. Peki.
1: Evet, aynen.
0: Jülde sana geliyormuş bu şarkı.
1: Evet, benim de çok sevdiğim bir şarkı. Bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi Yahya Benekay'a ait. Galiba Saadettin Öktenay oğluna yazmış
0: Evet,
1: bu
0: oğlunu
1: şarkıyı.
0: oğlu için bestelediği bir şarkı.
1: Evet,
0: Bir
1: yapmış.
0: sevgiliye yazılmış şarkı değil. Yani günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan.

0: Herkesin eline sağlık. Senin de ağzına sağlık. Güzel oldu değil mi parçamız?
1: Çok güzel oldu.
0: Çok duygulu oldu değil mi? Aslında
1: Gerçekten.
0: parçaların hikayelerini, özlerini bilirsek çok daha güzel yorumlayabiliyoruz. Çok daha güzel neticeler ortaya çıkartabiliyoruz.
1: Kesinlikle. Onu yaşamak ve yaşatmak
0: Evet,
1: lazım.
0: yani şarkı söyleyenlerin ve de bu şarkıyı çalanların aslında bestelerin hikayelerini bilmesi o kadar önemli ki. Onlar bütün icraları çok güzel etkiliyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Programın yarısına geldik biliyor musun?
1: Nasıl geçti zaman? Hiç
0: Vallahi sevgili
1: anlamıyoruz.
0: Nevra,
1: Gerçekten öyle.
0: radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz muhakkak vardır. Onlar için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Efendim, her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Efendim, bugün size seslerimizi sevgili kardeşim Alican Vatanperver iletiyor. Efendim, hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da TRT İstanbul Radyosu'nun çok önemli hanım vokallerinden, hanım solistlerinden Nevra Günay. Bir kere daha hoş geldin Nevra.
1: Hoş buldum. Niye ettim de geldim. Niye
0: Peki,
1: ettiniz de beni davet ettiniz?
0: niye ettim geldin dedin ya. Şimdi biz aslında bak programın yarısına geldik. Nasıl geldik anlayamadık. Seni bir kere daha davet etsek bu programa gelme gibi bir eğilimin olabilir mi?
1: Seve seve.
0: Seve seve.
1: Hiç düşünmeden.
0: Hiç düşünmeden. Tamam, bu sözümüzü de aldığımıza
1: Şartsız,
0: göre.
1: koşulsuz.
0: Evet. Şimdi oğlundan bahsettik. Şimdi biraz da kızından bahsedelim bakalım.
1: Evet. Kızım da şöyle söyleyeyim, aslında o da Itırı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde bir yıl hazırlık okudu. Ben de o dönemde 9. sınıf öğrencilerine artikülasyon, diksiyon ve ses eğitimi dersi verdim. O yıl bir eğitim öğretim yılında öğretmenlik tecrübem oldu. Ve çocuklara çok güzel şeyler aşıladığımı düşünüyorum. Umarım faydam dokunmuştur. Çok keyifli dersler yaptık birlikte. Bilgiye ve öğrenmeye ne kadar açık olduklarını gördüm, deneyimledim. Ve çocuklarımızla gurur duydum. Çok başarılılar, çok istekliler. Ve bir eğitici olarak işte çocuklara sanatsal vizyonlarını şekillendirmek, onlara ilham vermek ve rehberlik etmek benim için çok özel, çok değerli ve çok kıymetliydi. Ve böylece öğretmenin ne kadar önemli olduğunu, nasıl söyleyeyim, bizler için ne kadar kıymetli olduğunu daha çok, daha iyi idrak ettim, anlayabildim. Gerçekten kutsal bir meslek, çok kutsal bir meslek.
0: Peki Nevra, ilk defa mı yaptın böyle bir şey?
1: Evet, ilk kez yaptım ve bir kez yaptım. Devamını getiremedim. Özel

0: Ben şöyle bir şey
1: mutluluk
0: söyleyeyim.
1: diyebilirim.
0: Ben üniversiteyi bitirdiğim an itibariyle öğretmenlik yaptım zaten. Sürekli hala da öğretmenlik yapıyorum. Okulda öğrenciyken öğretmenlerimizin kıymetini hakikaten bilemiyoruz. Ne
1: Maalesef.
0: zaman ki bir şeyler öğretmeye başlıyoruz, o zaman diyoruz ki bak ne kadar önemliymiş bu insanların bize yapmaya çalıştıkları şeyler diye
1: Kesinlikle
0: böyle
1: öyle.
0: geliyor aklımızda.
1: Aynen.
0: Oluyor sürekli böyle şeyler. Öğretmenlerimizin kıymetini hakikaten bilmemiz gerekiyor. Onlara çok değer vermemiz gerekiyor. Onları başımızdan eksik
1: Evet,
0: etmememiz
1: çok
0: gerekiyor diye
1: kıymetliler.
0: düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Düşünüyorum. Peki şu anda kızımız ne yapıyor?
1: Kızımız müziğe ara verdi. Kendisi bir liseye devam ediyor. Özel bir lisede okudu. Ve şu an İtalya'da bir üniversiteyi kazandı. Milano Üniversitesi'nde işletme bölümünde okuyacak. Onu İtalya'ya yolcu edeceğiz bu sene.
0: Hadi bakalım hayırlısı. Peki şimdi çocuklarından bahsettik. Senin eğitiminden bahsettik. Öğretmenliğinden bahsettik. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz Nevra Günay şarkı söylüyor. Öğretmenlik yapmış, ben de onu yeni öğrendim. Tambur çalıyor. Beste yapıyor.
1: Evet.
0: Bak beste yapıyor dedim mesela şimdi. Hadi
1: Evet.
0: bakalım bize bunlardan bir bahset bakalım bestelerden. Kaç tane besten var? Nasıl yapıyorsun besteleri?
1: Valla ilk beste yolculuğum İzmir'de başladı. 2011 yılında Uşak bir şarkı yaptım. Ardından Kür diye bir şarkı. Sözleri ve bestesi bana aitti. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde de 2015 yılında 2-3 tane bir şarkı yaptım. Sonra arka arkaya üretmeye devam ettim. Hatta bir şarkıda Turan Taşan'la ortak bir çalışma yaptık. Hüzzam bir eser oldu. Güzel bir şarkı çıktı. Yakında kaybettiğimiz Vural Şahin'le ortak bir çalışmamız vardı. O da Rast Makamı'nda bir şarkıydı. Şu an aklıma gelenleri söylüyorum.
0: Ben baya baya bir beste gördüm. Şu anda duydum yani kulağıma geldi.
1: Fanteziye yine güncel birkaç bir eser yaptım. İşte adı Kırık Dökük olan yine Kürdi bir şarkı. Sus pus falan birçok böyle bir şeyler. Yani 20'ye
0: Peki.
1: 20 geçtik galiba.
0: Peki. Şu anda bize bir şarkı bestelerinden söyler misin?
1: Tabii ki seve seve.
0: O zaman ben seçeceğim.
1: Olur.
0: Ben seçeceğim. Yılmaz Yüksel'le bir şarkın var senin.
1: Evet,
0: İcazkar makamında.
1: rahmetli Yılmaz hocam. Allah rahmet eylesin. Saygı ve minnetle anıyoruz kendisini.
0: Ama
1: Ruhu şad olsun. Nehir'in doğum gününde kızıma ithafen güfteyi yazmıştı.
0: O zaman şöyle bir şey
1: Ben
0: yapmak
1: de
0: istiyorum ben. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sen bestelemişsin, dayanamamışsın kızın
1: Evet.
0: için. Ben bunun şiirini okumak istiyorum.
1: Ay çok memnun olurum.
0: O zaman sevgili Recep'ten de şöyle bir Latin Hicazkar rica ediyorum.

Güzel nehir, şirin nehir, kıyıları serin nehir. Bazen akar boz bulanık, bazen berrak akan nehir. Yürür, durur, vermez ara. Kucak açar yağan kara. El uzatır ovalara. Güzel nehir, şirin nehir. Belli, o da sevdalıdır. Suyun verir, toprak alır. Bir gün denize varır. Güzel nehir, şirin nehir.

0: Herkesin eline sağlık diyorum. Senin hem ağzına sağlık, hem gönlüne sağlık, hem ruhuna sağlık. Güzel bir beste olmuş aslında.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: Beğenmenize
0: de
1: çok
0: burada
1: sevindim.
0: birazcık oynadık onunla bak.
1: Evet, ne kadar
0: Böyle
1: güzel oldu.
0: Latin yaptık senin
1: Evet,
0: şarkını.
1: hani huy suyu değişti gibi bir şey oldu ve çok da güzel oldu.
0: Güzel oldu değil mi?
1: Evet.
0: Bizim
1: Gönlünüze sağlık.
0: dinleyenlerimiz çok beğeniyorlar, böyle değişiklik yaptığımız zaman şarkılarda, farklı bir formun içerisine soktuğumuz zaman şarkıları bize sosyal medyadan yazıyorlar. Bunu dile getiriyorlar. Biz de böyle elimizden geldiği kadar güzelleştirmek için, farklılaştırmak için bir şeyler yapıyoruz. Sağ olsun sevgili arkadaşlarım, gördüğün gibi.
1: Evet. Görüyorum.
0: Şimdi demin
1: Müthiş.
0: kızından bahsettik ya. Bir de senin
1: Evet.
0: o kızının babası var bir tane. Sevgili Cem Tosun. O bizim arkadaşımız. Onun
1: Evet.
0: da bir müzikle alakası vardı diye biliyorum ben. Sen bir
1: Evet.
0: anlatmak ister misin
1: Evet.
0: onu?
1: O da İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda şu an ses sanatçısı olarak görev yapıyor kendisi. O da çalışmayı çok sever. Çalışkan bir kişilik. Öyle daha ne anlatayım bilmiyorum.
0: Ona
1: Ama
0: da
1: tabii
0: selam söyleyelim.
1: ona da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim buradan.
0: İletelim. O da bizim sevgili bir arkadaşımız.
1: Evet, aynen öyle.
0: Efendim şimdi şarkımızı söyledik. Bestemizi yaptık. Bestemizi okuduk. Acaba diyorum ki sevgili Nevra, sence aşk nedir?
1: Allah. Şimdi.

0: Şimdi aşk nedir? Aşk bence kendini sana bir kere unutturur. Gözlerinin içine bakarsın. Orada erirsin, kaybolursun. Ayağın yerden kesilir. Hayat toz pembe olur. O gerçeklerle bir türlü yüzleşemezsin. Hep görmek istediğin gibi görürsün.
1: Yani gerçekleri görmezsin mi anlamında?
0: Görmezsin, gözüne
1: Ha.
0: perde iner diyorlar ya, tam da işte böyle. Aşk böyle bir şeydir ve bu beşeri olarak konuştuğumuz bir aşk. Bir de ilahi aşkımız var, tasavvufi. O da yaradandan ötürü her yaratılmış şeyi sevmek ve hayranlıkla izleyebilmektir diyorum.
1: Duydun mu Recep? Perde
0: Harika.
1: iniyormuş adamın gözüne. Recep bunları not ediyor.
0: Harika.
1: Biz bunları sonra yazılı olarak sosyal medyadan kim ne söylemiş, hangi konuğumuz aşk için ne söylemiş bunları yayınlayacağız.
0: Bir de
1: Sonra.
0: şu dipnota da düşmek istiyorum. Tabii arada o saygı ve sevgiyi dengeleyebilirsek ömür boyu sürdüğünü düşünüyorum.
1: Güzel bir düşünce.
0: Kesinlikle.
1: Güzel bir düşünce. Nevra senin albüm çalışmaların da var. Albümlerle ilgili bir şeyler de yapıyorsun. Neler yapıyorsun onlardan bahseder misin bize?
0: Evet, 2011 yılında TRT kurumumuzun Solo Albümler Serisi adlı çalışmasında ben de yer aldım. Sanatçı arkadaşlarımız albümler yapılmıştı. Orada da hatta işte Zekai Tunca'dan, rahmetli Neşet Tokatlıoğlu'ndan, Yusuf Nalkesen'den birçok bestekarlarımıza da, bestecilerimize de yer verdiğim 12 eserden oluşan bir albüm çıkardık.
1: Peki özel olarak yaptığın çalışmaların
0: Özel
1: onlardan
0: olarak
1: bahset
0: da
1: bize.
0: yine İstanbul'a ilk geldiğimde 2014'tü yanlış hatırlamıyorsam, 2013 ya da 2014 yılında ilk bestelediğim şarkı Kürdüz Asker Makamı'nda Sakın Bana Sakın Sorma Gözümdeki Yaşımı diye bir şarkım vardı. Onu da albümün içine dahil ederek 3-4 tane de anonim eser koydum. Türkü formunda ve şarkı formunda. Öyle 4 şarkılık bir albüm çıkardık bir şirket üzerinden. Dijital platformlarda da var. Ondan sonra Selami Şahin'in yeni bir şarkısını yapmıştım. Geçen sene, 1,5 sene olmuş olabilir. Onu da işte güzel bir klip çektik. Onu da dijital platformlarda yayınlıyoruz. O da
1: Güzel.
0: dönüyor. Güzel.
1: Demek ki bayağı bir şeyler
0: İnşallah kendi
1: yapıyoruz.
0: şarkılarımı da istiyorum, yapacağım. O
1: Hadi
0: da tabii
1: bakalım.
0: birazcık zaman istiyor.
1: E
0: Birazcık
1: tabi.
0: evet.
1: Biraz zaman lazım.
0: Zaman lazım
1: Zaman
0: onlar
1: lazım.
0: için şu an.
1: Şimdi dedin ya böyle albümleri yaparken çeşitli formlarda dedim. Mesela türkü formunda da bir şeyler koydum dedin. Müzik olarak ben biliyorum ki senin ufkun geniş.
0: Çok
1: Her
0: teşekkür ederim.
1: türlü müzik türünde bir şeyler yapmak istiyorsun. Peki bizim bu programımızda da böyle bir örnek verebilir miyiz biz sevgili dinleyenlerimize? Mesela Sezen Aksu'nun şarkıları var ya.
0: Evet,
1: Hani
0: çok da güzel şarkıları.
1: popüler müzik adı altında aslında Türk müziği makamlarını kullanarak
0: Aynen.
1: yapıyor.
0: Alaturka kokuyor mis
1: Evet,
0: gibi.
1: evet. Bunlardan bir tane yapmak ister misin? Sevgili dinleyenlerimize
0: Olur
1: dinletelim
0: tabii,
1: mi? Ne
0: olur.
1: yapalım?
0: Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam diyelim o zaman.
1: Hadi buyurun bakalım.

0: Arkadaşlar, gönlünüze sağlık, ruhunuza sağlık, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de gönüllerinize, yüreklerinize sağlık.
0: Ya programın sonuna geldik biliyor musun?
1: Yo, yine
0: Vallahi.
1: mi? Çok çabuk gelip geçiyor.
0: Çabuk çabuk geçiyor, evet, programlarımız çok çabuk akıyor gidiyor ama her hafta farklı farklı konuklarımızla, farklı farklı repertuarlarımızla sevgili dinleyenlerimizin radyolarının içerisinden onlara hitap ediyoruz biz. Maalesef ki programımızın sonuna geldik ama senin söylemek istediğin illaki çok şeyler var da
1: Evet.
0: bunlardan bize bir şeylerden bahset bakalım. Son neler söylemek istersin sevgili dinleyenlerimize?
1: Vallahi sevgili dinleyenlerimize şunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu ben demedim de Kanuni Sultan Süleyman demiş. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Dünyada sağlıktan ve huzurdan daha büyük bir zenginlik ve mutluluk olamaz diyorum ben de. Ve sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde yine tekrar yeniden buluşmak üzere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Şimdi bu son sözlerini söylerken aslında çok enteresan bir noktaya da parmak basmış oldun. Sıhhatten, sağlıktan bahsettin. Müziğin sağlık üzerine o kadar büyük etkileri var ki makamlarımızın,
1: Kesinlikle.
0: şarkılarımızın.
1: Özellikle Osmanlı döneminde Darüşşifalar hastanelerde hastalara tedavi amaçlı Türk musikisi, Türk sanat müziği kullanılmaktaymış ve bunlar kanıtlanmış hekimler tarafından. Benim aklımda kaldığı kadarıyla Rast makamı felçli hastalara, Hüseyin makamı kalp rahatsızlıklarına, Sabah makamı da ruh ve sinir hastalıklarına iyi geldiği söylenir.
0: Peki programımızın sonuna geldik ya. Sevgili dinleyenlerimize şifa olsun diye bir İstanbul türküsü yapalım.
1: Yapalım.
0: Dalda çıkmış bir elma. Ama demeden önce, evet sevgili dinleyenlerimiz, maalesef bir programın daha sonuna geldik ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Çarşamba günü saat 13'te. Kimlerle birlikteydik bugün? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi bizi ritimleriyle bugün şenlendirdi. Bugün seslerimizi size genç kardeşim Alican Vatanperver iletti. Yanında da Gaye Görkem Bülbül Özçelik elini sallayarak bu programı benimle birlikte hazırladı. Efendim, konuğumuz TRT İstanbul Radyosu'nun çok önemli ses sanatkarlarından Nevra Günay idi. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Şifa olsun, dalda çıkmış bir elma.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazdıklarını vurguladı. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli polis Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu hastanede şehit oldu. Saldırgan kendini başından vurdu, kaçan şüpheliler yakalandı. Şehit polis için taziye mesajları peş peşe geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şehidin ailesine sabır temennisinde bulundu. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ortak tarih ve kültür bağlarına dikkat çekti. Bu bağın adalet mekanizmalarına da yansıtılması gerektiğini vurguladı. Adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde Türkiye 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36. sıraya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde büyümeyi insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz dedi. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devleti

Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe'nin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Yerli ve milli otomobil TOK satışlarda zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Eylül'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Elektrikli araç pazarındaki payı %44'e ulaştı. Sunulan cazip kampanyalarla TOK'un Ekim ayında da liderliği koruması bekleniyor. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kayıp 4 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını kapsıyor. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden ikisi aranıyor. İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 3 ilçedeki operasyonlarda 108 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. İl jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 51 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu, 2 şüpheli yakalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Spor. Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma saat 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçtiği ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Stüdyo Name.
1: Efendim, yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla Stüdyo Name programından sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz tüm dinleyenlerimizi. Ben Mehsem Özşimşir, kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Alp Aslan, Ersin Çelik, Harun Gürbüz, Yaprak Sayar ile birlikte TRT Name'de bize ayrılan yaklaşık bir saatlik zaman dilimini paylaşacağız sizlerle. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Mehmet Sungur. Yayın masasında Eda Işık bizlerle birlikte bugün efendim. Kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Umut Hoşgör, violonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzge eşlik edecek bizlere efendim. Güdüli Cazkar şarkılarla başlıyoruz programımıza. İlk şarkımızı koromuz seslendiriyor. Karşıyaka'da İzmir'in gülü diyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programında Kürdili Cazkar şarkılarla devam ediyoruz programımıza. Solistler geçitimiz başlasın diyorum ben ve Yaprak Sayar'ı çok kıymetli kardeşim buraya davet ettim. Hoş geldin Yaprak'cığım.
2: Hoş bulduk Meysem ablacığım. Herkese iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Dinleyicilerimize de merhaba demek istiyorum.
1: Evet, Kürdili Cazkar makamında ne okuyacaksın bize?
2: Muhlis Sabahattin'in Kürdili Cazkar şarkısı. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim diyeceğiz.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim, Kürdili Cazkar şarkılarla devam ediyor programımız. Mikrofona şimdi Ersin Çelik'i davet ediyorum, kıymetli kardeşim. Hoş geldin Ersin'cim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Ersin'cim.
0: Anonsu senden alalım.
1: Tabii. Güftesi Rahmi Gökçe'ye ait, bestesi Rakım Erkutlu'ya ait bir şarkı. Demedim hiç ona kimsin sen ve nesin sen ne adın.
0: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık. Efendim, Kürdülici Asker Eserler'le devam ediyoruz. Benim çok kıymetli dönem arkadaşım Ayfer Er geldi mikrofona. Hoş geldin Ayfer'cim.
1: Hoş bulduk Meslem'cim.
0: Çok güzel bir şarkı okuyorsun.
1: Evet, Avni hocamızın.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şarkısı. Sevmek acı bir arzu derler. Sevilmiyor sevenler.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık, evet. Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Efendim, yine çok güzel bir şarkı var sırada. Benim çok kıymetli arkadaşım Alp Aslan geldi mikrofona. Hoş geldin Alp'cim.
1: Merhaba Meslem, çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkür ederim. Yine dinleyicilerimizin çok sevdiği bir eserle hitap ediyorsun. Senden alabilir miyiz anonsunu?
1: Tabii ki. Güftesi Baki Süha Edip oğluna, bestesi Alaaddin Yavaşçı'ya ait bir eser. Başka söz söylemem aşktan yana ben.
0: Zevkle dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık. Ne güzel şarkı, ne güzel okudun. Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim, Kürdilici Asker şarkıların sonuna geldik ve benim çok kıymetli arkadaşım Ayşe Eren Yusuf geldi. Hoş geldin Ayşe'cim.
1: Hoş bulduk Mehsem'cim.
0: Anonsunu senden alalım. Çok güzel bir şarkı yine.
1: Evet. Nevesel Kökdeş'in bir eseri. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül diyoruz.
0: Sevgiyle dinliyoruz efendim.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programımız devam ediyor. İkinci bölüme geçtik. İkinci bölümde Hicaz şarkılarla devam edeceğiz ve benim çok kıymetli arkadaşım tekrar mikrofona geldi. Alp'cim, hoş geldin Alp Aslan.
2: Efendim, tekrar hoş bulduk. Hoşa geldik.
1: Ay ne güzel, ne güzel. Efendim, anonsunu senden alalım.
2: Hay hay. Az bilinen bir eser, evet. Fakat çok müthiş bir eser. Bestesi İshak Varon'a ait. Aşk hastasıyım, bakma benim

0: Ellerinize sağlık.
1: Gönlüne sağlık. Gökalp'cim ellerine sağlık. O güzel Taksim için teşekkür ediyoruz. Efendim Hicaz makamına devam ediyoruz programımızda. Yaprak Sayar benim çok kıymetli kardeşim tekrar geldi. Hoş geldin Yaprak'cığım.
2: Tekrar hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ne okuyorsun bize?
2: Saadettin Kaynağ'ın bir Hicaz şarkısı. Ben bir

0: Ağzına sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim Stüdyoname programımız yine Hicaz şarkılarla devam ediyor. Benim çok kıymetli arkadaşım Ersin Çelik geldi mikrofona tekrardan. Hoş geldin Ersin'cim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim tekrardan.
0: Anonsunu senden alalım.
1: Tabii, çok güzel bir Hicaz şarkı. Evet. Güftesi ve bestesi Yasar Asım Arso'ya ait. Al Gonca'yı Deremedim.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Stüdyo Name programımız İstanbul'dan devam ediyor. Mikrofona yine çok kıymetli arkadaşım Ayfer'er geldi. Hoş geldin Ayfer'cim.
1: Tekrar.
0: Hicaz makamında çok,
1: evet,
0: güzel, bir
1: çok
0: eser.
1: Güzel bir eser. Haydar Telhüner'e ait. Hüsnüne güvenme ey ruh imahım. Niceler bu tarzı reişten geçti.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Ne güzel oldu. Efendim, Hicaz makamındaki şarkılarla devam ediyoruz. Çok kıymetli arkadaşım Ayşe Eren Yusuf geldi mikrofona. O da sizlerin çok sevdiği bir eserle devam edecek. Anonsunu senden alalım Ayşe'cim.
1: Tabii ki Meslem'cim. Rıfat Bey'in Hicaz makamında bir eseri. Niçin bülbül figan eyler, bahar eyyamıdır şimdi.

Gönlüne sağlık. Efendim, Stüdyo Nami programımız Hicaz şarkılarla devam ediyor. Bir şarkı da bendenizden dinleyin istiyorum. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait. Çok güzel, sizlerin çok sevdiği bir şarkı. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim. Ne olur dur da seni.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum eşlikleriniz için. Efendim, Stüdyo Name programının sonlarına geldik. Ben Mehsem Özşimşir. Kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Alp Aslan, Ersin Çelik, Harun Gürbüz, Yaprak Sayar ile birlikte sizlere güzel şarkılar sunmaya çalıştık. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı'ydı. Tonmeisterimiz Mehmet Sungur, yayın masasında Eda Işık bizlerle birlikteydi efendim. Bizlere eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımızı sizlere tekrar anons etmek istiyorum. Kemanda Umut Hoşkör, Viyolonsel'de Serdar Açın, Kanun'da Devrim Ekiz, Ut'ta Oytun Uçar, Tambur'da Gökalp Yüzlüer, Ney'de Kutsal Göktürk, Klarnet'te Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzgi eşlik etti efendim bizlere. Efendim, Hicaz şarkılarla sonlandırıyoruz Stüdyo Name programımızı. Haftanız güzel geçsin. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli, polis Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı ve kendini başından vurdu. Şehit polis için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzalandı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aschbacher, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aschbacher, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı.

Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe'nin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Rusya'daki Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde bir çalışanın ölümü sonrası salgın iddiaları gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşeceğini söyledi. Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi verildiğini ve ölümün veba kaynaklı olmadığını duyurdu. DSÖ ise salgın riskinin düşük

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Beki yönetimindeki Karciğer faslını dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini kemanla Mehmet Düzağar yapacak.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye

lerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızlı hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mecliste başkan vekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Meclisteki devir teslim töreninde konuşan Beyazıt ise Bozdağ'ın yolundan devam edeceğim dedi. Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Şehit polis Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Çubuk'ta toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Yosef Aşbahar, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aşbahar, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe'nin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon lira, milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gündemde sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele olacak. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. İran destekli Husiler ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi. Haberleri sunduk.

Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Merhabalar, sizleri Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki Elveda Gençliğim adlı programla ve şarkıyla selamladık. Evet, şimdi sizlere programımızda bugün kimler var özellikle takdim etmek istiyorum. Bugün efendim tonmasterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boler ve ben mikrofonları başınızda Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarım var. Onları sizlere takdim etmek isterim. Keman'da Serhat Çiğiltepe, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Ud'da Gökhan Macit, Klarnet'te Salih Çağlar, Bas Gitar'da Mustafa Kanbıçak ve Ritim Saz'da Bilal Bilke. Gitarımla ben bugün böyle küçük küçük akorlar, beraber güzel şarkılar hazırladık yine. İnşallah bir saat boyunca yaklaşık güzel eserlerimizle sizlerle beraberiz. O duygularınıza inşallah tercüman olacağız. Efendim, Elveda Gençliğimin beste ve güftesi Yıldırım Gürses biliyorsunuz. Zamanın akışına kaybolan, yıllara ve yaşlılığa duyulan hüzünlü kabullenişi anlatan bu güzel eseri Yıldırım Gürses, sokakta çöp ateşiyle ısınmaya çalışan yaşlı bir kimseyi bir adamdan derinden etkilenerek besteliyor ve gerçekten de muhteşem bir eser olmuş. Evet, ikinci eserimize hemen geçelim mi sevgili arkadaşlarım? Bu da Teoman Alpay'ın güzel bir eseri, Muhayyer Kürdi makamında yine. Hepinizin bildiği bir melodi, hepinizin bildiği, sevdiği bir şarkı. Hatta beraber okuyabiliriz radyoları başındaki sevgili dinleyicilerimiz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Salih Çağlar, buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, işte o güzel şarkı Teoman Alpay'ın, ama burada da çok sevgili arkadaşımız Salih Çağlar'a o güzel girizgahından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi bir Hüseyin'i makamı çok böyle güzel, hem böyle Anadolu'nun ezgilerini de hatırlatır, ama hatta Hüseyin'li makamında çok fazla bizim türkü formunda eserimiz vardır. Yine güzel bir Selahattin İnal'ın bir eseri bu. Aşkların ne kadar kısa süreli olursa olsun geride unutulmayacak kadar yoğun anılar bıraktığını vurgulayan eserin güftesi de Nurettin Atılgın'a ait. Diyeceğiz ki tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Buyurun arkadaşlar.

Evet, sevda denilen şey yaşayan, yaşanan hatıralardır. Hep diyorum ya, yerinde yeller eser diye, bir eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ne güzel hatıralar bırakmak, güzel anılar bırakmak.

miraslar bırakmak, tabii ki bunlar hep yaşanan ve yaşatan unsurlar. Evet, Kürdül İcazkar makamındaki bir şarkıya geliyoruz şimdi sıra. Çok kıymetli Avni Anıl şarkısı. Şahin Çandır ve hepinizin bildiği, yine eşlik edebileceğiniz bir şarkı sevgili dinleyiciler. Evet, öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Arkadaşlar hazır mıyız? Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'nin kadim dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan sizler için bir program yapıyoruz ve çok değerli kıymetli arkadaşlarımızla ve ekibimizle beraber güzel şarkılarımızı canlandırıyoruz, seslendiriyoruz sizler için. Sizlere tercüman olsun diye kendi şarkılarımız bunlar bizim. Şimdi Hüzzam makamında bir şarkımız var. Yusuf Nalkesen'in eseri bu. Yusuf Nalkesen de Allah rahmet eylesin. Gerçekten müthiş eserler bırakmış bir bestekar. Ve bir sözünü hiç unutmuyorum. Tam yaşını hatırlamıyorum ama 70'li yılları tabii çok özel bir bestekarı. Diyor ki hiç üzerime asla güneş doğdurmadım ömrüm boyunca. Benim için çok kıymetli bir bu sözüdür hakikaten. Çok çalışkanlar yani gerçekten böyle hayatı hiç es geçmemişler. Ne faydası, ne sağlayabilirim, elimden gelen ne var? Onların hepsi için gerçekten anlamlı, manalı bir şekilde hayatlarına değer katmışlar. Hayatlarımıza değer katmışlar. Allah rahmet eylesin. Güzel bir hüzzam eseri Yusuf Nalkesen. Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de. Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de. Tek ben mi sebep oldun? Tek sen mi, ben mi sebep oldum bu hale gelmemize? Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de. Hadi buyurun arkadaşlarım.

Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Füzdan Makamı'nda başka bir güzelliği vardır. Yusuf Nalkesen de o kadar güzel bestelemiş ki gerçekten. Ayrılıklarda tek bir tarafı günah keçisi ilan etmek yerine sorumluluğun paylaşıldığını güçlü dizelerle ifade eden Yusuf Nalkesen. Teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi beraber de burada benim en tabii büyüğümüzdü. Beraber çok çalıştık. Selahattin Altınbaş'ın bir eseri var Hüzzam makamında yine. Hepinizin çok sevdiği bir şarkı olduğuna kesinlikle inanıyoruz. İlkan San da sözlerini yazmış. Beraber yine söyleyebileceğiz. Hadi arkadaşlar yine aynı sesten Hüzzam yapalım. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen mikrofonlarda ve çok kıymetli saz arkadaşlarım ve ekibimle birlikte sizlere sesleniyoruz. Bu arada bir hemen hatırlatma yapayım. Bu programı belki biz yarısında kaldık. Keşke başından dinleseydik. Keşke demeyiniz. Çünkü saat gece 00:12, yani 00:00'ı gösterdiği zaman tekrarı yayınımızın olacak. Haberiniz olsun. Bu müjdeyi de vermiş olalım. Evet. Şimdi TRT Müzik'te geçenlerde yayınlandı. Sevgili babacığımla beraber bir eser okumuştuk. Tabii usta çırak ilişkisini en güzel yaşayan biz örnek sanatçılar olarak, artık çırak demiyoruz ama tabii bizim de oldu artık 30 yılımız. Dolayısıyla ama sevgili babacığıma Allah ömürler versin. O da TRT'nin yetiştirdiği en nadide seslerden, en güzel temsil eden yeteneklerinden beraber bir eser okuduk Dede Efendi'nin, Hamamızade İsmail Dede Efendi'nin ölümsüz bir eseri. Kaç yıl önceden ve bugüne hala gelmiş Enduruni Vasıf'ın sözleriyle: ey bütüne veda, olmuşum sana müptela, aşıkım ben sana, iltifat et bana diyeceğiz ama böyle bunu mistik bir havada arkadaşlar, şöyle güzel. Hadi Cemil'cim, seninle beraber yapalım bunu. Mustafa'cığım, sen de bize katılabilirsin.

Evet, işte Hamamzade İsmail dedi efendi. Gerçekten ey bütüne veda olmuşum müptela. En nuru yeni vasıfın müthiş sözleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilikçi ve sanata düşkün padişahı 2. Mahmut döneminde. Bu şarkı saray ortamında doğmuştur. Bilmeyenlere de söyleyelim bu, çünkü çok önemli. O zamanki tabi saraylarımız, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu o kadar önem vermiş ki, biliyorsunuz kendi bizzat bestekar olan padişahlarımız var. 3. Selim gibi, ondan sonra Yavuz Sultan Selim gibi, Fatih de, hatta Fatih Sultan Mehmet'in bile zaten müzik ve sanat yönünde ileri derecede eğitim aldıklarını biliyoruz, ama tabii bu bize onur veriyor, güç veriyor. Şimdi bir hareketli şarkımız var. Böyle kıpır kıpır sevgili dinleyicilerimiz, hazır mıyız? Arkadaşlar biz de hazır mıyız? Sürpriz olsun o zaman şöyle. Haydi beraber.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Yesari Asım Arsoy'un bu Hicaz makamındaki Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere şarkısının bestesi ve güftesi Türk sanat müziğinin en üretken ve önemli isimlerinden biri biliyorsunuz. 1920'de Yunanistan Drama'dan gelip İstanbul'a yerleşmiş ve tam bir İstanbul aşığı olan Yesari Asım Arsoy. Evet, onun eseriydi. Artık geliyoruz programımızın sonuna doğru. Son iki eserimiz var. Sizlere böyle merakla bekliyorsunuz biliyoruz. Biz de böyle iştahla sizlere bu şarkıları söylemek için sabırsızlanıyoruz. Yine Selahattin Altınbaş Karcar makamında bir eseri var. Ve gerçekten son dönemlerinde yaptığı bir eser ve harika bir eser. Aşkımın kadrini bilmeyen güzel demiş Kaya Özdemir güftesiyle. Gençlik yıllarında bir kadına sırılsıklam aşık olur ancak bu aşk tamamen tek taraflıdır. Sayın Özdemir ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar dil dökerse döksün, kadın onun sevgisine maalesef karşılık vermez. Her çağrışında oradan, ondan daha da uzaklaşır ve kaçar. Dolayısıyla böyle bir eser çıkmış. Böyle bir söz yazar, o duygularla Selahattin Altınbaş rahmetli Karcar makamında. O kadar güzel bunu bestelemiş ki sevgili arkadaşlarım, haydi buyurun bu güzel şarkıyı hep beraber seslendirelim.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız artık sonuna geldik. İşte vakit gerçekten çok hızlı geçiyor ama ne kadar güzel değerlendirirsek, ne kadar dolu dolu geçirirsek, ne kadar mutlu, huzurlu, sağlıklı geçirirsek o kadar şükür vesilesidir. Efendim, artık biz programımızı bitiriyoruz. Ben mikrofonlarınızda Bahadır Özüşen. Bugün yapımcımız yine sevgili Aslı Boler'di. Ve Tom Master masasında çok kıymetli arkadaşım Mutlu Hiç Yılmaz. Ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş'ti. Birbirinden kıymetli saz arkadaşlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kanbıçak ve ritim sazda Bilal Bilke'ydi. Ben de gitarımla ve sesimle sizlere bugün eşlik ettim. Efendim her gününüz böyle güzelliklerle geçsin. Her anınız huzurlu ve mutlu, sağlıklı olsun inşallah. Son bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla, Karciğer şarkısıyla sizleri uğurlayacağız ve diyeceğiz ki senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Hoşça kalın.

0: Oh ne güzel, yine akşam oldu. Akşam oldu ve biz sizinle kavuştuk efendim. Radyolarınızın başında, siz orada, biz burada. Ne ettiniz de geldiniz, radyolarınızı açtınız, TRT Name'yi ayarladınız ve programımızı dinlemeye başladınız. Efendim, güzel bir akşam olmasını diliyoruz. Hakikaten yaşadığımız karmakarışık ortamlarda moraller biraz bozukken biz sizin için varız. Asude bir akşamı birlikte yaşayalım istiyoruz. Saat ayarlarını da verelim. 19'u 2 dakika geçiyor saatimiz sevgili dostlar. İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Akşamın Sesi programına bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meleklerle dolu bir program daha başlıyor deyince hemen Melek Hancı'nın burada olduğunu anladınız değil mi? Ama diğer meleğimiz de var, o da ışık saçıyor, Eda'mız. Bir de sedanız var diyecektim ama sedalarınız var diyelim. İki tane efendim, önce stajyer arkadaşımız.
1: Ben Niyazi Çevik.
0: Ve ben Fatih Öznur efendim. Bulunduğunuz mekanda kaç saat boyunca eşlik edeceğiz?
1: 2 saat boyunca, saat 21'e kadar sizlerle birlikte olacağız.
0: O zaman söyle bakalım nerelerde?
1: İstanbul'dan evlerinize, arabalarınıza, iş yerlerinize konuk oluyor. Günün telaşından biraz olsun uzaklaşacağınız, ruhunuzu dinlendirecek ve gönlünüzü musikinin eşsiz nameleriyle buluşturacak bir akşam için sizlerle birlikte oluyoruz.
0: Ne zor bir kelimedir bu musiki.

0: Evet, doğru söyledin sevgili Niyazi.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim, biz hemen o zaman bu Türk Sanat Müziğimizin sevgili Meleğin seçtiği birbirinden değerli eserleri ve kıymetli sanatçılarımızı dinletmeye başlayalım. Biz hazırız, sizin de hazır olduğunuzu düşünüyoruz. Bu saatten sonra radyonuzun frekansıyla artık oynamıyorsunuz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve ilk olarak kıymetli ut sanatçımızın icra edeceği Hüzzam Ut Taksimini sunacağız ve ardından ne var?
1: Bu güzel taksimin ardından Türk musikisinin unutulmaz sesi Müzeyyen Senar'ın eşsiz yorumuyla bestesi Semahat Özden Ses'e, güftesi Mahmut Nedim Güntel'e ait olan Hüzzam eseri dinleyeceğiz. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam eseri Seçil Eper'den dinledik ve akşamın sesi programına Hüzzam eserlerle devam ediyoruz. Sırada beste ve güftesi Teoman Alpay'a ait olan eseri Zeki Eroğlu'ndan dinleyeceğiz. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar?

Marco Çolakoğlu'nun Mustafa Nafiz Irmak'tan bestelediği bu hüzzam eseri Melihat Gülses'ten dinledik ve şimdi bir başka hüzzam eseri dinleyeceğiz. Avni Anıl'ın Onur Şenli'den bestelediği bu eseri Yahya Geylan'dan dinleyeceğiz bir defa. Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur.

0: 19.27 saatimiz. Dramalı Hasan Hasgüler'in şarkısını, Rast makamındaki eseri Ayşe Taş'tan dinledik sevgili dinleyiciler.
1: Ve şimdi beste ve güftesi baki duyarlara ait Rast eseri Funda Arar'dan dinleyeceğiz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileğe.

0: Çok sevdiğiniz bu şarkının sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu yazmıştı. Bizim için özel bir insandı efendim. Onu da anmadan geçmeyelim. Çünkü hem meslek büyüğümüz, TRT spikerlerinden, İstanbul Radyosu'nun da ilk spikerlerinden ve hatta şöyle bir özelliği de var. Atatürk'ün vefatını radyodan ilk seslendiren kişi olarak bilinir. Hikmet Münir Ebcioğlu, ruhu şad olsun, baş spikerlerimizdendi. Kendisini rahmetle yad ediyoruz ve bu pek çok şarkıya da birbirinden güzel güfteler yazmıştı kendisi. Aynı zamanda iyi bir şairdi. Cavit Tanürek, Teoman Alpay'ın bu bestesini seslendirdi. Bilgi not olarak paylaştım sevgili Niyazi. İşte böyle meslektaşlarımız varmış bir zamanlar.
1: Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Biz de öyle şair olabilsek.
1: Bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait Bayati makamındaki eseri Melda Kuyucu Kılıç'tan dinleyeceğiz. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden.

0: Bayati'den Şehnaz'a geçmişiz. Sevgili Niyazi, burada bir pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Çünkü bu şarkıyı benim sevgili hocam, üniversite korosundan hocam Adnan Mungan okudu. Genelde bu piyasada olanlar çok iyi tanırlar. İyi bir erkek sesidir. Devlet korosundan da emekli olmuştu. Kulağı çınlasın, Allah afiyet versin diyelim. Sevgili Adnan Mungan'a Zeki Arif Ataergin'in, o da büyük bestekarlarımızdandır Türk musikisinde, onun Şehnaz eserini seslendirdi. Şimdi sırada ne var?
1: Şükrü Tunalar'ın bestelediği Hicaz eseri Koray Safkan'dan dinleyeceğiz. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye.

0: Avni Anıl'ın Turhan Oğuzbaş'tan bestelediği bu Kürdili Hicazkâr eseri Ahad Uruk'tan dinledik.
1: Efendim devam ediyoruz. İkinci saatimize başlayacağız biraz sonra. Kürdili Hicazkâr.

0: Şekip Ayhan Özışık'ın Ülkü Aker'den bestelediği bu muhayyer Kürdi eseri Nazan Sıvacı'dan dinledik.
1: Efendim devam edelim. Bu sefer nihavend bir şarkı var. Saadet Fural güfteyi yazmış, Dursun Karaca da bestelemiş. Muazzez Abacı seslendiriyor.
0: Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim, bitmemiş gibi.

Bestesi Suat Sayın'a ait olan bu nihavend eseri Elif Güreşçi'den dinledik. TRT Name'de Akşamın Sesi programında ikinci saatimize girdik ve nihavend bir eserle devam ediyoruz. Beste ve güftesi Dilek

0: bulamazsın senin için ölen.
1: Selami Şahin'in çok sevilen eseriydi Kürdi makamında Zeki Müren'den dinlediğimiz sevgili dinleyiciler.
2: Uşak bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Celal Abacı'ya, güftesi ise Kemal Özcan'a ait Bahadır Özüşen'den dinleyeceğiz. Can suyum.

Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bu uşak eseri Hasan Eylen'den dinledik. Ve Hicaz bir eser dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Cengiz Han Sönmez'e, güftesi Berran Yalçın'a ait Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Gidersen gözyaşı dökerim sanma.

0: Kürdi bir şarkıyı da dinlediğimiz Tuğçe Pala'dan sevgili dinleyiciler.
1: Bestesi Hüseyin Bitmez'e güftesi Münire Aksaray'a ait Kürdi eseri Hasan Eylen ve Mine Geçili'den dinleyeceğiz. Bu yürek yangını geçer sanma.

Talat Er'in bestelediği, Nadide Gülpınar'ın güftelediği Kürdi eseri Ayfer Er'den dinledik. Ve beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait olan Kürdi eseri de Zekai Tunca'dan dinleyeceğiz. Onun olmaya hakkım yok.

0: Ve bugün de efendim akşamın sesi programının sonuna geldik. Ahmet Özhan üstadımızı dinledik. Hasan Esen'in şarkısında Kürli Cazkar bir şarkıydı. Ve biz de buradan nöbetimizi tamamlıyoruz. TRT Name dinleyicilerini bir kez daha sevgiyle selamlayarak son şarkımıza geçmeden önce ben Fatih Öznur.
1: Ve ben Niyazi Çevik. Bugünkü yayınımızı hazırlayan Melek Hancı ve teknik yönetimde Eda Işık'la birlikte bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek sağlıkla ve hep TRT Name'de kalın diyoruz. Ve rast bir eserle programımızı noktalıyoruz. Bestesi ve güftesi Erol Sayan'a ait Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan'dan dinleyeceğiz. Aşk denilen ateşe yanalım mı?
0: Allah'a ısmarladık efendim.
1: Hoşçakalın.

0: Gül Zamanı.
1: Merhaba sevgili TRTname dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz programımız her çarşamba saat 22'de sizlerle. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım, Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı yarım saat süresince sizlerle birlikteyiz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Mehmet Sungur bu akşam bizlerle. Bu akşam Karcağar makamı eserler hazırladık sizlere. Kanuni Hacı Arif Bey'in Karcağar şarkısıyla merhaba diyeceğiz programa. Güftesi Tevfik Fikret'e ait. Tevfik Fikret'in yazdığı şiir Ey Yarı Namkar adlı, ey nameli sevgili demek oluyor. Çalıp okuyan kişiye hitap eden başlıklı bir şiir. Nameli sevgili. Çal kelimesiyle başlayıp değişik mısralarda 13 defa tekrar edildikten sonra aynı kelimeyle son buluyor şiir. Şiirin son iki mısra bestelenmiş. Cinüçen Tanrı Korur Hicaz makamında bestelemiş en son bölümünü. Çal ben de olup ahlarımla sana demsaz. Çak eylemedir sineye aşkı emelin çal. Tesiri tarabla ederek kol kola pervaz. Ta arşı ilahiye kadar yükselelim çal. Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim, çal. Bu şarkıyı okumuştuk daha önce ama o kadar çok seviyoruz ki daha da okuyabiliriz değil mi? Sondan ikinci mısrayı da demin bahsettiğim gibi Kanuni Hacı Arif Bey bestelemiş. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde. Çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden. Karcağar makamında giriş taksimini İsmail Karaşin'den dinliyoruz.

Tevfik Fikret'in bestelenen şiirinden bir bölüm okuduk. Güzel bir şiir. Ey yar namkar şiiri. Hicaz makamında da Cin İçen Tanrı Korur bestelemişti. Biz de bu programda daha önce okumuştuk. Onu hatırlatmak istedim. Şimdi Artaki Candan'ın iki tane arka arkaya şarkısı var. Onları okumak istiyoruz. Bülbül sesi ah oldu bu yıl faslı baharda. Gel ağlaşalım kollarını boynuma sar da. İkincisinin güftesi Avram Naım Efendi'ye ait. Bu gece çamlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Çok genç yaşta kaybettiğimiz bir bestekardı sıra Hacı Arif Bey. Genç yaşına rağmen çokça da beste yapmış. Çok şarkıları var, okuyoruz. Onlardan biri şimdi Karciğer eseri. Varken gönülde bin türlü yare, duş oldu gönlüm bir zülfikare.

İki tane Karciğer türkü seslendirmek istiyoruz. İlkini Radif Erten'den çok dinleyip sevdik. İskender Boğazı dardır geçilmez. Diğeri de Çayıra Serdim Postu.

Gün Zamanı programının bu akşam da sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi bu akşamda. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Mehmet Sungur'a çok teşekkür ediyoruz. Ve ben Gül Yazıcı, haftaya tekrar aynı saatte buluşmayı diliyorum. Hoşçakalın.

0: Sanat ve müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncil Aberto.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz kemençeyle Neva Gülses, kanunla Devrim Ekiz ve tamburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Program yapımcımız ise Oğuz Unutulmaz.
2: Evet Çiğdem, bugün hatıralardan gidiyoruz. İlk baştaki hatıramızda Enderuni Ali Bey'i anlatmıştık, hatırlarsın.
1: Evet, evet.
2: Zeynep Kamiller'i.

0: Zeynep Hanım ve Kamil Paşa'nın 20 yıl kadar yanlarında çalışmış diyelim, müzik yapmış,
1: Onlara.
0: meşk yapmış bir bestecimiz. Ondan bir hatıra. Şimdi Zeynep Hanım malum Mısırlı. Mısır Hidivi'nin de o sıradaki İsmail Paşa'nın da halasıymış. Hidivi malum Mısırlı valilere verilen ad. Kızlardan birinin düğününde Zeynep Hanım'dan İsmail Paşa hanende ve sazende istemiş. Kamil Paşa da, Yusuf Kamil Paşa da Enduruni Ali Bey'i göndermiş. Oradan bir

0: hatıra yok ama oraya da gitmiş olduğunu böylelikle belirtmiş olalım. Ahmet Rasim anlatıyor. Meğer o kadar usta bir adammış ki çok kıskanılmış. Her devir böyle demek ki Çiğdem.
1: Tabii canım.
0: Rakipleri güvercin pisliği yedirmişler.
1: Oo, sesi kısar.
0: Ve hastalanmış
1: Oo.
0: boğazı. Hatta o kadar kötü olmuş ki onu sonra anlatayım. Önce şunu söyleyeyim ustalığını anlatmak için. Kemençeci Vasil diyor ki onun gırtlağı için öyle bir makine var ki diyor ne bizim parmaklarımız
1: Allah.
0: ne bizim yaylarımızın ona yetişmesine imkan yok düşün.
1: Oh.
0: Öyle bir adam.
1: Kıskanmaya davetiye.
0: Evet. Mani söylemek konusunda da çok ustaymış ki az bulunan bir şey bu. Neyse efendim esas olay şu. Kamil Paşa'nın vaktiyle hazine katipliği yapan şirketi hayriye müdürü Vehbi Efendi var. Bebek'teki evinde bir gece Prenses Zehra Hanım'ın cariyelerinden, cariyeye bak, Lavtacı Mihriban Hanım eşliğinde şarkı söyleyecekler beraber. Derken birisi Paşa'nın zamanındaki mutlu günleri hatırlatıyor. Ki artık boğazından dolayı çok kötü okuyor.
1: Of.
0: Çalıp söyleyecekler ama ağlamaktan çalıp söyleyemiyorlar. O kadar o günlerin hüznüyle, o güzel günlerin hüznüyle hep beraber ağlamışlar. Hatta Vehbi Efendi dahi ağlamış. Bu güzel insanı bir eseriyle anmak lazım.
1: Tabii ki.
0: Senden onun Hicaz şarkısını dinleyelim. Derdimi arz etmeye ol şuha birden bulamadım.

0: Alaaddin Hoca şöyle anlatıyor. Lise için İstanbul'a gelmiş. O sıralar kanuna merak salmıştım. Artaki Candan'dan kanun dersi almaya başladım. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki hocam Neyzen Hakkı Süha Gezgin musiki ile ilişkimi öğrenmiş. Bir gün dersten sonra yanına çağırdı.
1: Bir dakika Çiğdemciğim. Ben de hocanın bir kitabı var ya, yayınlanmış Alaaddin Yavaşçı hakkında.
0: Şeyin Hasan
1: Hasan
0: Aral.
1: Oral Şen'in. Orada da şöyle ifade ediyor. Bir gün kanunu getiriyor sınıfa, edebiyat hocası ya. Getirdiğinde de mandal olur ya kanunlarda. Bunun adı ne bilen var mı diyor. Hoca da mandal diyor. Nereden biliyorsun deyince ben kanun dersi alıyorum. Yani oradaki bir ifade de bu.
0: Ben onu
1: Birisinden duymuş gibi değil de bizzat kendi görmüş gibi anlatılıyor
0: anlat.
1: orada. Neyse, bunu da söylemiş olalım.
0: Yani işte hani
1: Pardon.
0: hatıralar böyle kulaktan
1: Evet,
0: kulağa değişik de
1: evet, evet. İnsan
0: gelebiliyor. Ama
1: kendi de
0: sonuçta
1: unutuyor.
0: evet doğru olarak gelmesi önemli olan.
1: Evet.
0: Yani oradaki konunun gelmesi önemli olan. Kanun öğreneyim derken eski fasılların içine düştüm böylece
1: Hakkı
0: diye.
1: Süha çağırmış çünkü
0: Evet, Hakkı
1: evine.
0: Süha
1: Salı
0: çağırmış.
1: Cuma günleri meşk oluyormuş evlerinde.
0: Böylece alanında en iyi hanende ve sazendelerin katıldığı fasılların ortasında bulmuş
1: Evet.
0: kendisini. Bu çok büyük bir şans tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Orada Süleyman Ergüner'i tanıdım diyor. O da Saadettin Kaynak'la
1: Hı
0: tanıştırmış
1: hı.
0: hocayı ve daha 18 yaşındaymış. Zeki Arif Hoca, yani Zeki Arif Atergin Hoca'nın diğer bir hocası, 1951'de radyoda dinlemiş ve arkadaşlarından beni bulmalarını istemiş. Bu da çok güzel bir şey.
1: Ya.
0: Yıllarca hocayla meşk etmişler.

0: Derginin bir tane Hicaz eserine, çok da güzel bir eserdir. Bunu da Alaaddin Hoca ile geçmiştik okulda. Sabit Etur'dan dinliyoruz. Hicranla geçen günleri hasretle anarken.
1: Bu konudaki bir şey söyleyeyim, kendi hatıramı. Henüz birinci sınıftayım konservatuarda. Bir konserde hoca ne okuyacaksın dedi, bunu söyledim. Yıllar sonra dedim ki ya sen kimsin? Bayağı icrası zor bir
0: Zor bir
1: eserdir.
0: nefes şeyleri çok
1: Zeki
0: fazla.
1: Arif zaten başlı başına zordur icrası. Benim de böyle bir hatıram var. Evet, Sabit Etur'dan dinleyelim.
0: Dinliyoruz.

0: Sabide Tur'dan Zeki Arif Ataergin'in Hicaz şarkısını dinledik. Hocanın pek çok kişiyle meşk ettiğini konuştuk, evet, ya biraz evvel. Artık herkes herhalde biliyordur ama yine de ben hatırlatmak istiyorum. Meşk nedir? Bir meşk lafı var. Aşk olmadan meşk olmaz lafı da var. Meşk aslında hat sanatından gelme bir kavram. Hat sanatında hoca bir yazıyı veriyor ya da harfi veriyor. Aynısını kopya edecek öğrenci. Evet. O verilen şey meşk. Ama sonra bu musikiye de geçiyor. Çünkü benzerlik çok.
1: Evet, tam karşılığı aslında.
0: Evet, değil mi?
1: Evet.
0: Meşk yoluyla da öğrenme tam da bu. Oturursun hocanın karşısına, nota yok, bir şeyden dinleme yok.
1: Evet.
0: Sadece hocayı dinliyorsun, dinlediğini kapıyorsun, kopyalıyorsun.
1: Evet. Şöyle bir virgül koyayım mı ben de? Biz de okulda hocalarımızla önce Bekir

0: Hoca'yla, Bekir Sıtkı Sezgin'le, sonra Alaaddin Hoca'yla aynı şekilde hep geçtik.
1: Ha öyle mi?
0: Nota
1: Hep meşk
0: öğreniyoruz.
1: mi
0: Hep
1: yaptınız
0: hep.
1: önce? Aa,
0: Yani
1: ama ikisi de öyledir ya.
0: evet. Şimdi notayı tabii ki biliyoruz okumayı, ama hiç deşifre yaptırmamıştı bize mesela. Notayla okuma değil. İkili hani o koordine edip notayı altına güfteyi giydirip o şekilde okumayı öğrettiler bize. Yani notadan takip ediyoruz, ama o şekilde okumak da bize çok şey kattı tabii ki. Hani
1: Evet.
0: çabuk nota
1: Tabii.
0: okumayı, altına güfteki asıl olan odur zaten.
1: Tabii.
0: Meşk sistemi de bu.
1: Tabii. Bu da bana bir şey hatırlattı. Şimdi nota yoksan ne olacak? Varsay ki
0: Tabii.
1: notayı birebir okudun.
0: Evet.
1: Okuduğun o
0: Hı-hı.
1: mu?
0: Değil.
1: Değil.
0: Tabii.
1: O zaman Türk musikisinin inceliklerine bakalım.
0: Aynen öyle.
1: Pek çok küçük aralık olduğu halde
0: Hı-hı.
1: yine de nota yol gösterici kalıyor.
0: Öyle tabii.
1: Çünkü o çiçeklenmeler, o süslemeler nesini yazacaksın? İmkan
0: O
1: ihtimal yok.
0: baskılar.
1: Baskılar, baskılar hadi işaret koydun, sayı koydun filan
0: İşte
1: ama
0: onunla bile olmuyor mesela. Hani
1: olmuyor.
0: enstrümanla bile basılamıyor. Mesela Sabahat Perdesi'ni hep bize
1: Evet,
0: tarif
1: evet.
0: ederdi.
1: Ha.
0: Üç,
1: Ha
0: işte
1: ha
0: üç buçuğa yakın.
1: ha.
0: İşte
1: Ha.
0: kanun,
1: İnerken pesleş.
0: işte şunu mandalla şu hareketi yapıyorum
1: Evet.
0: da öyle olabiliyor filan derlerdi yani.
1: Çıkarken
0: Tabii tabii
1: dikleş,
0: tabii.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Yazısı yok, bir şeysi yok. O
0: Evet.
1: yüzden burada bu da şunu gösteriyor. Meşk ettiğin insan ne kadar değerli.
0: Evet, önemli olan da o zaten.
1: O değerde biri ise o yoldan yürüyorsun.
0: Evet.
1: Değilse yandın.
0: Evet.
1: Sana da yazık,
0: Aramaya
1: öğretene
0: devam
1: de
0: ediyorsun.
1: yazık.
0: Aramaya devam ediyorsun.
1: Arayıp bulamıyorsun.
0: Evet.
1: Efendim, tekrar edelim o zaman. Devam edelim daha
0: Hı.
1: doğrusu. Başka kimlerle meşk etmiş? Münir Nurettin Selçuk'la. Ki Münir Bey hiç erkek öğrenci yetiştirmedi
0: Evet.
1: denir. Ben ilk Alaaddin Bey'den duydum. Ben varım en başta demişti.
0: Evet.
1: Doktor Supi Ezgi'den, Nuri Halil Poyraz'dan da meşk etmiş. Supi Ezgi Beykoz'da oturuyor. Belki daha evvel
0: Hı
1: söyledik.
0: hı.
1: Sultanahmet'ten her hafta oraya gidermiş. Şimdi yıl 1940'lar olmalı.
0: Sultanahmet'ten Beykoz. Of.
1: 1940'larda neyle gideceksin? Saatte bir mi vapur var? Günde bir iki kere mi var? Her ne ise. Öyle bir gidiş. Hani aşk
0: Evet.
1: olmadan meşk olmaz var ya. E gittin.
0: Sultanahmet'ten Eminönü'ne gidiyor.
1: Emni, ben
0: Eminönü'nden
1: işte hangi saatte
0: o
1: varsa gidecek de o
0: zor.
1: zamanın vapurları herhalde 2 saatte gidiyordu da neyse. Huysuz bir ihtiyardı ama beni severdi diyor. Bazen de kapıda karşılar. Mizacım bozuk bugün. Ders yapmayalım. Gel bir kahve iç git. Hadi
0: Ya.
1: bakalım. Ya tersin tersin dönüyorsun. Şimdi acaba birine böyle yapsam bugünkü imkanlarla haftaya gelir mi?
0: Ama işte o anılar kalıyor, biliyor musun, öyle
1: Ha.
0: olunca da. Sohbet meşki oluyor bu sefer de.
1: Ama sohbet de etmiyor
0: Etmiyor.
1: baksana.
0: Ama mutlaka
1: Kahve
0: kahvenin
1: iç git
0: sohbeti vardır.
1: diyorsun.
0: Mutlaka vardır.
1: İnşallah öyledir. Peki o zaman bu huysuz ihtiyarın bir eserini dinleyelim. Hicaz makamında, beste formunda. Baktıkça hüsnü anına hayran olur aşıkların.

0: Supi Ezgi'nin Hicaz bestesini Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Son hatırayı da sana bırakalım Çiğdem'ciğim.
1: Yine Alaaddin hocamız anlatıyor. Ahmet Çağan'la ilgili bir hatıra bu da. O zamanlar hocalar da Sultanahmet'te oturuyorlarmış. Salı ve cumaları gitmeye başlamış bu sefer. Edebiyat hocası Hakkı Süha Gezgin'in evine.
0: Beşiktaş'ta oturuyor Hakkı Süha Bey.
1: Evet, yani Sultanahmet'ten Beşiktaş'a gidiyorlar. Özellikle fasıl şefliği yapan Doktor Selahattin Bey müthiş bir adamdı. Ahmet Çağan da vardı. Biraz çabuk alınırdı. Bir gün Selahattin Bey Ahmet'ten defi bana vermesini istedi. Anasını babasını öldürsen Ahmet Çağan'ı bu kadar üzemezsin. Hışımla enstrümanı bana uzattı. İlk defi orada çaldım.
0: Ya ilk defi çalmış ama Ahmet Çağan'ı da çok üzmüş. Evet. Alınmış. Ne enteresan.
1: Ama Selahattin Bey rica etmiş Ahmet Bey'den.
0: Tabii o el.
1: O da kıramamış. Evet. Ama üzülerek vermiş. Kim bilir o defin ne şeyi vardı onda. Bir anısı vardı belki.
0: Şimdi def malum biliyorsun çok iyi. Faslı yönetendir. Def kimin elindeyse o yönetir
1: doğru,
0: Faslı.
1: Doğru evet.
0: Yönetimi elinden almış. Vay ki vay yani.
1: Vay ki vay gerçekten.
0: O zaman bu güzel insanı da kendi icrasıyla analım. Ahmet Çağan'ı yani. Ahmet Çağan'dan Cevdet Çağla'nın Kürdilici Asker şarkısını dinleyeceğiz. Şimdi hatırda mıdır aşkın alan acaba? Hemen kısa.

0: Bu adam bunu nasıl yaptı diye Sadun Aksüt'ü aramış, telefonunu gönder bana diye. Bu küçük hatırayı da
1: Çok
0: girmiş
1: güzel ya.
0: olalım.
1: Evet sevgili dinleyenler, ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil Abertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından seslendik. Program sazendelerimiz Kemençe ile Neva Gülses, Kanun'la Devrim Ekiz ve Tanbur'la Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle.
0: Hoşça kalın.

Bir gün gelecek, ben gibi naçar olacaksın, kendin gibi bir zalime düçar olacaksın. Geçmedi bir gün, naz-ü niyazım sana ey mah, bir gün gelecek, sen de bana yalvaracaksın. Gönül Aköz'den dinledik bu gece ilk şarkımızı. Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Bimenşen'in Hüseyini makamındaki bestesiydi. Bu gece de Yıldızlar Altında programına böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine...

Evet, Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hüseyin'i ve Nihavend makamında eserler bulabilirsiniz programımızda. Hüseyin'i makamındaki ikinci eser Kemani Tatyos Efendi'nin bir bestesi. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden, azad edeyim mürgidili ten kafesinden. Ey hasta gönül, umma medet son nefesinden, azad edeli mürgidili ten kafesinden.

Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi. Yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Güfte ve bestesi Saadettin Kaynağı ait bu Hüseyni eseri Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik hep birlikte. Güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı ait Hüseyni makamındaki ve Safiye Ayla ile özdeşleşmiş adeta bir eseri Safiye Ayla'dan dinliyoruz. Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Kurtuluş Savaşı'nda 28 yaşında mangasının başında taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, siperleri aşıyor.

Ben bir küçücük sevdalı kuştum, aklım ermedi ellere uçtum. Yaşar Miraç'ın sözlerini yazdığı Bilge Özge'nin bu Hüseyin'i eserini de Akın Uğur'dan dinledik hep birlikte. Güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hüseyin'i eseri de Metin Everest'ten dinliyoruz şimdi. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak?

Aksadeler giyer boylu boyunca, düğmeler takıyor gerdana varınca, nasıl sabredeyim ta sabah olunca? Hüseyini makamındaki bu Rumeli türküsünü de Tahir Engin İçöz'ün yorumundan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Cevdet Çağla'nın kemanla yapacağı giriş taksiminin ardından güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavend makamındaki ilk şarkıyı Perihan Altındağ Sözeri'den dinleyeceğiz. Unutmak kabil mi seni? Ah ne mümkün. Senden ayrıldım o simsiyah gün. Gözleriniz gibi mavi şu deniz. Ne kadar özledim sizi bilseniz.

Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. İçimdeki sevgiler, hazlar seni kıskandı. Necla Özmen'den dinledik. Erol Kavşit'in sözlerini yazdığı Avni Anıl'ın Nihavend makamındaki bestesiydi. Şimdi de Nihavend makamında bir Azerbaycan türküsünü Saz Söz İstanbul topluluğunun eşliğinde İlhan Yazıcı'dan dinliyoruz. Araz üste, buz üste, kebap yanar köz üste, koy beni götürsünler balam, bir ela göz kız üste.

Üç yıl beni sevdanın ipek saçları sardı. Hummalı başım göğsünün üstünde yanardı. Tahsin Nahit Bey'in güftesini yazdığı, Muhlis Sebahattin Ezgi'nin bu nihavend eserini Münip Utandı'dan dinledik hep birlikte. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirine, Osman Nihat Akın'ın nihavend makamında bir bestesini Gönül Aköz'den dinliyoruz. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin, velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde.

Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz. Ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem şarkılar susmaz. Münire Aksaray'ın güftesini yazdığı, Necip Gülses'in Nihavend makamındaki bu fantezisini İnci Çayırlı'nın yorumundan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede böylece sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden görüşmeyi diliyorum sizlerle. Son şarkımızı Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend bestesi. Bahar bitti.

güz bitti. Artık bülbül ötmüyor. Yâre tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan. Bu ayrılık bitmiyor. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Merhabalar. Sizleri Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki Elveda Gençliğim adlı şarkıyla selamladık. Evet. Şimdi sizlere programımızda bugün kimler var? Özellikle takdim etmek istiyorum. Bugün efendim tonmasterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boler. Ve ben mikrofonları başınızda Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarım var. Onları sizlere takdim etmek isterim. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kanbıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Gitarımla ben bugün böyle küçük küçük akorlar, beraber güzel şarkılar hazırladık yine. İnşallah bir saat boyunca yaklaşık güzel eserlerimizle sizlerle beraberiz. O duygularınıza inşallah tercüman olacağız. Efendim Elveda Gençliğimin beste ve güftesi Yıldırım Gürses biliyorsunuz. Zamanın akışına kaybolan yıllara ve yaşlılığa duyulan hüzünlü kabullenişi anlatan bu güzel eseri Yıldırım Gürses sokakta çöp ateşiyle ısınmaya çalışan yaşlı bir kimseyi bir adamdan derinden etkilenerek besteliyor ve gerçekten de muhteşem bir eser olmuş. Evet, ikinci eserimize hemen geçelim mi sevgili arkadaşlarım? Bu da Teoman Alpay'ın güzel bir eseri, Muhayyer Kürdi makamında yine. Hepinizin bildiği bir melodi, hepinizin bildiği, sevdiği bir şarkı. Hatta beraber okuyabiliriz radyoları başındaki sevgili dinleyicilerimiz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Salih Çağlar buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, işte o güzel şarkı Teoman Alpay'ın, ama burada da çok sevgili arkadaşımız Salih Çağlar'a o güzel girizgahından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi bir Hüseyin'i makamı. Hüseyin'i makamı.

Çok böyle güzel, hem böyle Anadolu'nun ezgilerini de hatırlatır ama hatta Hüseyinli makamında çok fazla bizim türkü formunda eserimiz vardır. Yine güzel bir Selahattin İnal'ın bir eseri bu. Diyeceğiz ki tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Buyurun arkadaşlar.

Evet, sevda denilen şey yaşayan, yaşanan hatıralardır. Hep diyorum ya, yerinde yeller eser diye, bir eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ne güzel hatıralar bırakmak, güzel anılar bırakmak ve insanlığın faydalanacağı miraslar bırakmak. Tabii ki bunlar hep yaşanan ve yaşatan unsurlar. Evet, Kürdül İcazkar makamındaki bir şarkıya geliyoruz şimdi sıra. Çok kıymetli Avni Anıl şarkısı, Şahin Çandır ve hepinizin bildiği, yine eşlik edebileceğiniz bir şarkı sevgili dinleyiciler. Evet, öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Arkadaşlar hazır mıyız? Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'nin kadim dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan sizler için bir program yapıyoruz ve çok değerli kıymetli arkadaşlarımızla ve ekibimizle beraber güzel şarkılarımızı canlandırıyoruz, seslendiriyoruz sizler için. Sizlere tercüman olsun diye kendi şarkılarımız bunlar bizim. Şimdi Hüzzam makamında bir şarkımız var. Yusuf Nalkesen'in eseri bu. Yusuf Nalkesen de Allah rahmet eylesin. Gerçekten müthiş eserler bırakmış bir bestekar. Ve bir sözünü hiç unutmuyorum. Tam yaşını hatırlamıyorum ama 70'li yılları tabii çok özel bir bestekarı. Diyor ki hiç üzerime asla güneş doğdurmadım ömrüm boyunca. Benim için çok kıymetli bir bu sözüdür hakikaten. Çok çalışkanlar yani gerçekten böyle hayatı hiç es geçmemişler. Ne faydası, ne sağlayabilirim, elimden gelen ne var? Onların hepsi için gerçekten anlamlı, manalı bir şekilde hayatlarına değer katmışlar. Hayatlarımıza değer katmışlar. Allah rahmet eylesin, güzel bir Hüzzam eseri Yusuf Nalkesen. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de. Hadi buyurun arkadaşlarım.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Füzdan Makam'ın da başka bir güzelliği vardır. Yusuf Nalkesen de o kadar güzel bestelemiş ki gerçekten. Ayrılıklarda tek bir tarafı günah keçisi ilan etmek yerine sorumluluğun paylaşıldığını güçlü dizelerle ifade eden Yusuf Nalkesen. Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi beraber de burada benim hem tabii büyüğümüzdü, beraber çok çalıştık. Selahattin Altınbaş'ın bir eseri var Hüzzam Makamı'nda yine. Hepinizin çok sevdiği bir şarkı olduğuna kesinlikle inanıyoruz. İlkan Sanda sözlerini yazmış. Beraber yine söyleyebileceğiz. Hadi arkadaşlar yine aynı sesten Hüzzam yapalım. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen mikrofonlarda ve çok kıymetli saz arkadaşlarım ve ekibimle birlikte sizlere sesleniyoruz. Evet, şimdi TRT Müzik'te geçenlerde yayınlandı. Sevgili babacığımla beraber bir eser okumuştuk. Tabii usta çırak ilişkisini en güzel yaşayan biz örnek sanatçılar olarak, artık çırak demiyoruz ama tabii bizim de oldu artık 30 yılımız. Dolayısıyla ama sevgili babacığım, Allah ömürler versin, o da TRT'nin yetiştirdiği en nadide seslerden, en güzel temsil eden yeteneklerinden beraber bir eser okuduk dedi efendinin, Hamamızade İsmail dedi efendinin ölümsüz bir eseri. Kaç yıl önceden ve bugüne hala gelmiş Enderuni Vasıf'ın sözleriyle, ey bütüne veda, olmuşum sana müptela, aşıkım ben sana, iltifat et bana diyeceğiz ama böyle bunu mistik bir havada arkadaşlar, şöyle güzel. Hadi Cemil'cim, seninle beraber yapalım bunu. Mustafa'cığım, sen de bize katılabilirsin.

işte Hamamzade İsmail Dede Efendi, gerçekten ey bütüne veda olmuşum müptela. En nuru yeni vasıfın müthiş sözleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilikçi ve sanata düşkün padişahı 2. Mahmut döneminde. Bu şarkı saray ortamında doğmuştur. Bilmeyenlere de söyleyelim bu, çünkü çok önemli. O zamanki tabi saraylarımız, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu o kadar önem vermiş ki, biliyorsunuz kendi bizzat bestekar olan padişahlarımız var. 3. Selim gibi, ondan sonra Yavuz Sultan Selim gibi, Fatih de, hatta Fatih Sultan Mehmet'in bile zaten müzik ve sanat yönünde ileri derecede eğitim aldıklarını biliyoruz, ama tabii bu bize onur veriyor, güç veriyor. Şimdi bir hareketli şarkımız var. Böyle kıpır kıpır sevgili dinleyicilerimiz, hazır mıyız? Arkadaşlar biz de hazır mıyız? Sürpriz olsun o zaman şöyle. Haydi beraber.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Yesari Asım Arsoy'un bu Hicaz makamındaki Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere şarkısının bestesi ve güftesi Türk sanat müziğinin en üretken ve önemli isimlerinden biri biliyorsunuz. 1920'de Yunanistan dramadan gelip İstanbul'a yerleşmiş ve tam bir İstanbul aşığı olan Yesari Asım Arsoy. Evet, onun eseriydi. Artık geliyoruz programımızın sonuna doğru. Son iki eserimiz var. Sizlere böyle merakla bekliyorsunuz biliyoruz. Biz de sizlere bu şarkıları söylemek için sabırsızlanıyoruz. Yine Selahattin Altınbaş Karcar makamında bir eseri var. Ve gerçekten son dönemlerinde yaptığı bir eser. Harika bir eser. Aşkımın kadrini bilmeyen güzel demiş Kaya Özdemir güftesiyle. Gençlik yıllarında bir kadına sırılsıklam aşık olur. Ancak bu aşk tamamen tek taraflıdır. Sayın Özdemir ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar dil dökerse döksün, kadın onun sevgisine maalesef karşılık vermez. Her çağrışında oradan, ondan daha da uzaklaşır ve kaçar. Dolayısıyla böyle bir eser çıkmış. Böyle bir söz yazar, o duygularla Selahattin Altınbaş rahmetli Karcar makamında. O kadar güzel bunu bestelemiş ki sevgili arkadaşlarım, haydi buyurun bu güzel şarkıyı hep beraber seslendirelim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız artık sonuna geldik. İşte vakit gerçekten çok hızlı geçiyor ama ne kadar güzel değerlendirirsek, ne kadar dolu dolu geçirirsek, ne kadar mutlu, huzurlu, sağlıklı geçirirsek o kadar şükür vesilesidir. Efendim, artık biz programımızı bitiriyoruz. Ben mikrofonlarınızda Bahadır Özüşen. Bugün yapımcımız yine sevgili Aslı Boler'di. Ve Tom Master masasında çok kıymetli arkadaşım Mutlu Hiç Yılmaz. Ve stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş'ti. Birbirinden kıymetli saz arkadaşlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kanbıçak ve ritim sazda Bilal Bilke'ydi. Ben de gitarımla ve sesimle sizlere bugün eşlik ettim. Efendim her gününüz böyle güzelliklerle geçsin. Her anınız huzurlu ve mutlu, sağlıklı olsun inşallah. Son bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla, Karcağar şarkısıyla sizleri uğurlayacağız ve diyeceğiz ki senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her gün olduğu gibi bu yayınımızda da günün öğlene uzanan saatlerini nostaljik namelerle, unutulmaz eserlerle renklendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz TRT Name dostlarımıza Türk müziğinin en özel şarkılarını sunacağız. Bugün programımız Segah makamında eserlerle başlıyor. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısını Seçil Heper'den dinliyoruz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

sesine kulak vereceğiz. Ahmet Özhan'ın sesinden de dinlemeye aşina olduğumuz bu sevilen Mustafa Seyran bestesini bu defa Emel Sayın'dan dinliyoruz. Güfte Mehmet Erbulan imzalı. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Nesli Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık. Sanatçı, beste ve güftesi Rüştü Şardağ imzalı Segah Şarkı ile konuğumuz oldu. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi dedi. Ve birlikteliğimiz yine nostaljik paylaşımlarla devam ediyor. Şimdi bir Yeşilçam şarkısı.

60'lı yıllardan bu yana seslendirmiş olduğu şarkılarla, sunduğu eserlerle, yaptığı albümlerle Türk müziğine hizmet etmeye devam eden değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Vecdi Bingöl'ün sözlerini yazdığı Bir Saadet'in kaynak şarkısı seslendirdi. Segah makamındaki bu eserin ardından şimdi yine kardeş makam olan Hüzzam makamındaki bir şarkıyla 90'lı yıllara uzanacağız. Samime Sanay'ın 91 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum ve bir diğer adıyla Seviyor isimli albümünden bir Faruk Şahin bestesi dinleyeceğiz. Güfte İrfan Türkoğuz imzalı. Kader dedim sensizliğin adına. Yuvam boş, gönlüm boş, kollarım bomboş. Doyamadım bu sevdanın tadına. Gecem boş, rüyam boş, ellerim bomboş.

Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Yaşar Özel'e kulak verdik. Her zaman birleşsin bizim yolumuz, hüsrana uğramasın diye sonumuz, dilek ağacına mendil bağladım dedi. Evet, güzel dileklerle, iyi dileklerle bezenmiş bir Alaaddin Şensoy şarkısına kulak verdik. Bu güzel dizeler ise Salih Korkmaz imzalıydı. Şimdi yine şahane dizelerle bezenmiş bir Zekai Tunca bestesi dinleyeceğiz. Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı Hüzzam şarkıyı Zekai Bey'in kendi sesinden dinleyeceğiz. Bu eser aynı zamanda sanatçının 2007 yılında yayınlanan Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer almakta. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen?

Hasan Eren, 2012 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünden Şekip Ayhan Özış'ın Hüzzam şarkısını seslendirdi bizler için. Programımızın şimdiki bölümünde ise Hicaz makamında şarkılara kulak vereceğiz efendim. İlk olarak Ahmet Özhan bizlerle birlikte olacak. Alaaddin Yavaşcan'ın güftesi Faruk Nafız Çamlıbel imzalı şarkısını seslendirecek. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok diyecek.

oldu. Biliyorsunuz her yayınımızda Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan önemli yazar ve şairlerin sözlerini ya da şiirlerinden dizeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bazen değerli sanatkarların, yani farklı alanlarda sanat eserlerini sunmakta olan sanatkarların da sözlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise çok önemli bir mutasavvıf, kıymetli alim, ilmiyle insanlara yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşacağız. İnsanın kanadı gayretidir demiş Mevlana. Gerçekten de ne kadar sade ama bir o kadar derin bir cümle sarf etmiş. Biliyorsunuz yaşadığımız her gün elbette birbirinin aynı olmuyor. Yaşam yolculuğu bazen engebeli, çokça telaşlı ama illaki umut dolu bir yolculuk. Her neyle mücadele edersek edelim, hangi sınavlardan geçersek geçelim, hayatın, Yüce Yaradan'ın bahşettiği bu mucizevi güzelliklerin kıymetini bilmeye devam edelim. Umutsuzluğun baş gösterdiği her an başımızı kaldırıp uçsuz bucaksız gökyüzüne bakmayı ve bu şahane evrende bizim de payımıza düşecek mutlu günler olduğunu lütfen unutmayalım. Geleceğe dair tüm gayretimizle sevmeye, yürümeye, gülmeye ve gelişmeye devam edelim. Evet, bu iyi dileklerle yine harika şarkılarla yolculuğumuza da devam edelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Hasan Lami Güray'ın kaleme aldığı bir Saadettin Kaynak şarkısı seslendirecek. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Esma Başbuğ bir Saadet'in Kaynak şarkısı seslendirdi. Hicaz makamındaki eserin sözleri Hasan Lami Güray imzalıydı. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım dedi. Kırık bir kalbin yankısıydı adeta bu dizeler ve nameler. Şimdi ise birlikteliğimize yine bir Saadet'in Kaynak şarkısıyla devam etmek istiyoruz. İki değerli sanatçımız Kemal Caner ve Nazan Sıvacı beraber seslendiriyorlar. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktün başka yar seçer diye.

Üstü Üstü'nün sözleri Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısında Zeki Müren'i ağırladık. Sen sevgini bana sakla dedi sanatçı. Efendim Hicaz makamındaki eserlerin ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programına Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyoruz. Günümüze yaklaşıyoruz. Aylin Şengün Taşçı'nın 2006 tarihli Aşktan Yana isimli albümünde yer verdiği Amir Ateş bestesini dinleyeceğiz beraberce. Sözlerini Melek için kaleme aldığı bu unutulmaz eser aslında hepimizin de hafızasında, eminiz sizler de dinlerken eşlik edeceksiniz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Benim güzel beyaz gülüm, böyle mi geçsin bu ömrüm? Tek sevgilim şen bülbülüm, beni artık anlasana. Ali Osman Akkuş, Teoman Alpay'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla bizimle birlikteydi. Gerçekten bazen sevdalarda, ilişkilerde karşılıklı anlayış çok önemli kıymetli dinleyiciler. İnşallah sizler de kalbinizi, ruhunuzu bütünleyen, sizi gerçekten anlayabilen kişilerle yan yana yürürsünüz bu yolculuğu. Efendim, şimdi yine aşka dair, sevdaya dair 90'lı yılların en özel şarkılarından birinde Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan ve albümüne ismini veren şarkısı, bir Turhan Taşan bestesi, Güfte Yalçın Beynican imzalı. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında Türk musikimizin unutulmaz bestekarlarına, sanatçılarına yer verirken tabii ki sevilen eserleri genç yorumcularımızdan da dinliyoruz. Yavuz Karabulut bizlerle birlikteydi. Alişen Uzan'ın Güftesi Ayten Uğuralp imzalı Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Şimdi ise 70'li yıllara uzanacağız. Seçil Eper'in ilk olarak 1974 yılında seslendirdiği, 90'lı yıllarda da yeniden seslendirerek dinleyicilerine sunduğu çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi Güfte Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Saadettin Öktenay'ın güftesi Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısını Selma Ersöz'den dinledik. Bu eser aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de çokça seslendirilmişti. Özellikle yönetmen Metin Erksan'ın 1971 yapımı Feride filminde Emel Sayın tarafından seslendirilmişti. Ayrıca yine değerli sinema sanatçılarından Göksel Arsoy da bir Yeşilçam filminde sesiyle hayat vermişti bu şarkıya. Evet, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi Muazzez Ersoy'la yine geçmişe uzanıyoruz. Sanatçının 1998 yılında yayınlanan Nostalji 4 albümünden Rüştü Demirci'nin Muayyer Kürdi şarkısını dinliyoruz. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Hüner Coşkun Er'i dinledik. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık ve Yıldırım Gürses bestelerinden oluşan bir potpuri sundu bizlere. Kürdeli Cazgar makamındaki bu güzel şarkıların ardından şimdi Nihavend şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Erol Bingöl'e kulak vereceğiz. Hasan Şanlıtürk'ün güftesi Mustafa Baki Sunay'a ait Nihavend şarkısını dinleyeceğiz değerli sanatçımızdan. Bir yaz sabahı kumsalda seninle tanışmıştık. Tatlı güzel bir yemini dudaklarda anmıştık.

tatlı güzel bir yemini dudaklarda anmıştık. Tatlı güzel bir yemini dudaklarda anmıştık.

da seninle dolaşmıştı. Son rüyada gizli gizli hayallere dalmıştı.

zarafet, bir incelik vardı. Aşkı inkar edişinde benim bir güzellik, bir zarafet, bir incelik vardı. Ufacık tefecikti sevgilim, sende bir başkalık vardı. Ufacık tefecik.

sende bir başkalık vardı. Ufacık tefecikti sevgilim

Geçmiş Zaman Olur Ki programında makamlar arasındaki yolculuğumuz devam ediyor. Nihavend makamının ruhumuzda bıraktığı güzelliklere şimdi bir Osman Nihat Akın bestesiyle devam edeceğiz. Dilek Türkan bizlerle birlikte olacak. Şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Melihat Gülses anonim bir nehavend eserle konuğumuz oldu. Aman avcı vurma beni. Evet efendim, programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine birbirinden güzel şarkılarla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bu arada bizleri iletileriyle yalnız bırakmayan, yurdumuzun dört bir köşesinden o güzel mesajlarını ileten kıymetli dostlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belki ismen buradan tüm dostlarımızı anons edemiyoruz. Ancak ülkemizin bize o güzel diyarlarından, şehirlerinden ulaşan kıymetli dostlarımız, Bursa, Ankara, Manisa, Turgutlu'dan iletilerini yollayan dostlar, Uşak, Adana, Balıkesir, Erdek'ten yine mesajlarını ileten sevgili dostlarımız, Mersin, Anamur'dan, Edirne, Uzunköprü'den, Kayseri'den, Antalya'dan bize ulaşan dostlar, Kuşadası, Aydın Efeler, İzmir ve Tokat Ormanbeyli'den o güzel mesajlarıyla yanımızda olan sevgili dostlar, hepinize selam olsun. Mesajlarınızı alıyoruz, güzel dilek alıyoruz ve günün devamı için bu güzel mesajlar da bize motivasyon kaynağı oluyor. Tıpkı bizim şarkılarımız gibi umut ediyoruz bu güzel şarkılar da sizin için birer

Şarkıların duygu dolu dünyasında yine bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaştık. Muayyer Kürdi'den Nihavend'e, Segah, Hüzzam'dan Hicaz'a uzanan harika bir repertuar sunduk. Yarın yeniden TRT Name mikrofonlarında buluşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Medyaşen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir Saadettin Ökten Ay şarkısı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.